0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Yeniden mikrofon karşındayım değerli dinleyenler. Güne dair sevdiğiniz şarkıları 120 dakika yakın yine bu adreste sizlerle paylaşıyor olacağız. 9 Eylül bugün. 9 Eylül 2026 günlerden de çarşamba, hafta ortasındayız dediğimiz gibi. Haftaya böyle tam adapte olduğumuz, hem o hafta başı sendromlarını yaşamadığımız, hem de hafta sonuna doğru yavaş yavaş hazırlıkları da yaptığımız bir gündeyiz diyebiliriz. Bu hafta sonu için pek plan yapamıyor. Özellikle ailelerden bahsedelim. Çocuklu ailelerden. Çünkü pazartesi günü itibariyle okullar açılıyor. Daha çok böyle okul hazırlıkları var. Bunun üzerine dair de konuşacağız. Keyifli şarkılar bekliyor sizlere dediğimiz gibi her zaman olduğu gibi festivalde. Frekansları sabitleyin, volümleri artırın. İşte günün o ikinci şarkısı.

Sevgili dinleyenler, festivalde güne dair sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9 Eylül 2026 Çarşamba gününde okulların açılmasına az bir zaman kaldı artık. Pazartesi günü itibariyle ilk dersleri çalıyor zaten. Hazırlık kapsamında ilk ve anaokullarda, ilk öğretimlerde eğitim başlamıştı geçtiğimiz hafta, biliyorsunuz ki. Hatta daha önceden de başlayanlar da oldu, özel okullara göre de vesaire de. Tabii ki değişkenlik gösterebiliyor bu durum. Evet, okul hazırlıkları devam ediyor. Kırtasiyeler dolup taşıyor. Özellikle bu hafta sonu alışveriş merkezlerinde hem marketlerin kırtasiye bölümleri hem kırtasiyeler, çeşitli kırtasiyelerde yoğunluklar yaşanacaktır. O yüzden alışverişleri böyle fırsat varsa pek de hafta sonuna doğru bırakmayın. Hem ürün seçeneği de azalabilir belki. O yüzden son dakikaya bırakmamak lazım, değil mi? Bugünün işini yarına ertelememekte fayda var. Yapılabiliyorsa şimdiden yapmakta fayda var efendim. Evet, keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz festivalde. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Yüzyıllardır felsefe ve bilimin yanıt aradığı iyi bir yaşamın sırrı nedir sorusu yeni bir bilimsel çalışmayla çok daha net bir çerçeveye oturmuş efendim. Evet evet şaka yapmıyorum. Yani bilim insanları mutluluğun gerçek sırrını açıkladı artık. Toronto Üniversitesi araştırmacılarına göre hayattan duyduğumuz tatminin temelinde ne maddi zenginlik yatıyor ne de anlık hazlar yatıyor. Gerçek mutluluk kendi hayatımızın diye direksiyonunda olduğumuzu hissetmekten yani kararlarımızdaki özgürlükten geçiyormuş efendim. Konuyu daha da açacağım. Ayrılmayın, birazdan geliyorum.

9 Eylül 2026 Çarşamba gününde sevdiğiniz şarkılarla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Az önce dedik ki Toronto Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor efendim. Öncelikle şunu belirtelim. Araştırma sadece İngilizce konuşulan bölgelerde yapılabilen bir araştırma ama bu araştırmanın yaygınlaştırılması da hedefleniyor. Neydi bu araştırma? Mutluluğun gerçek sırrı efendim. Bilim insanları oturdu. İyi bir yaşamın sırrı nedir diye araştırdı. Ne geliyor aklınıza iyi bir yaşam deyince? İşte sağlık geliyor olabilir ki bunu son plana atıyor olabiliriz çoğu zaman. Her ne kadar listede gözümüze çarptığında ilk sırada sağlığı seçsek de işte para diyoruz, aşk diyoruz, huzur diyoruz değil mi? Ama bilim insanları diyor ki efendim bunlardan hiçbirisi mutlu bir yaşam için sır değil. Mutlu bir yaşama sebep olmaz. Ne para, ne aşk, ne de diğerleri. Mutlu bir ömür sürmek istiyorsanız efendim Kanada ve İngiltere'de yapılan çalışmalar ortaya şunu çıkarmış en azından oradaki yaşayan insanlar için. Bugüne kadar esenlik ve mutluluk kavramları genellikle iki ana eksende tartışılıyordu. Bir tarafta acıdan kaçıp anlık zevklere odaklanan o hedonik yaklaşım. Diğer tarafta ise hasta bir yakına bakmak gibi işte o an zor ve stresi gelse bile uzun vadede anlam taşıyan eylemleri işte erdem odaklı görüş bulunuyordu. Ancak yeni veriler insanın psikolojik yapısının çok daha farklı bir tatmin arayışında olduğunu göstermiş bizlere. Araştırma kapsamında incelenen sağlıklı kişiler ilişkiler kurma, kendini yeterli hissetme ve özellikteki ihtiyaçları arasında kişiyi o anki olumsuz ve olumlu duygu durumundan tamamen bağımsız olarak hayata bağlayan yegane unsurun özellik, özgürlük olduğunu tespit etti. Uzmanlara göre insanlar yaşamlarını değerlendirirken sadece şu an nasıl hissediyorum diye sormuyor kendisine. Aynı zamanda bilinçaltında bu yaşadığım hayat gerçekten bana mı ait sorusunun da cevabını arıyormuş. Bir hayatı gerçekten tatmin edici kılan şey başkasının sizin için en doğru olanı altın tepside sunması değil, bedeli ne olursa olsun o seçimi bizzat sizin yapabilmiş olmanızdır değerli dinleyenler. Keyifli Şarkılar Festivali sizlerle olmaya devam ediyor. İyi bir müzik aramız var, sonra birazdan yine geliyoruz.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyorum bir kez daha. Murat Övüç konuşmuş efendim. Çok kısa sadece cümlesini söyleyeceğim sizlere. Gerisi sizde. Manifest kötü bir örnek. Kız çocukları onlara özeniyor. Büyük sıkıntı demiş. Evet, sıkıntılar teşkil ediyor olabilir ama bunu söyleyen kişi de kimlere nasıl örnek oluyor? Birazcık dönüp bakılması, izlenilmesi, hatta izlenilmemesi her ikisinin de gerekir diye düşünüyorum. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden herkese muhteşem bir gün dilerim bir kez daha.

0: dünyalı.
1: Dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science'da 1960 yılında yayımlanan ve 13 Kasım 2026 tarihini kıyamet günü olarak işaret eden efsanevi makalenin gösterdiği zamana çok az bir zaman kaldı. Asteroid çarpması veya nükleer savaş yerine insan nüfusunun sürdürülemez matematiksel artışına dayanan bu çarpıcı kehanet günümüzde yapay zeka tartışmalarıyla yeniden gündeme oturan ünlü fizikçi Heinz von Forster'ın ileri görüşlülüğünü de bir kez daha kanıtlıyor diyebiliriz değerli dinleyenler.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Evet, kıyamet yaklaşıyor dedik. Az önce bir başlıkta bir haberi paylaştık sizlerle. 1960 yılında efendim bir hatırı sayılır bilim dergisidir. Science dergisi bilenler vardır. Bir makale yayınlanıyor 1960'larda. 13 Kasım 2026 kıyamet günü deniliyor. Neden biliyor musunuz efendim? Kışkırtıcı bir şekilde kıyamet günü 13 Kasım 2026 Cuma başlığı atılan makalede dünyanın sonunun gökten düşen bir alev topuyla değil bizzat insanlığın kendisi yüzünden geleceği savunuluyor. Araştırmacılar nüfusun o günkü hızla katlanarak artmaya devam etmesi halinde söz konusu tarihte matematiksel olarak sonsuz bir değere ulaşacağı hesaplanılıyor. Aslında bu kırılma noktası dünyanın fiziksel olarak yok olacağı bir günü değil, insanlığın mevcut kaynaklarla yeryüzünde hayatta kalamayacağı bir yoğunluğu simgeliyor diyebiliriz. Forster'ın bu felaket tarihini belirlerken kendi doğum gününü seçmesi ise bilimsel gerçeklerin ardına gizlenmiş bir ironi mesajı diyebiliriz efendim. Ne diyor Forster? Onun mesajını o makalesini detaylı inceleyeceğiz biz çünkü gerçekten çarpıcı. Tamam, evet, 13 Kasım'da kıyamet kopacak diye bir algı yaratmaya ya da ne bileyim birilerini paniklendirmeye çalışmıyoruz ama çok doğru tespitleri var. İşte o doğru tespitleri yıllar önce nasıl yapmış, gelin birlikte inceleyelim. Ayrılmayın, birazdan geliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: gel kalbime yatıya.
1: Günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Science'da 1960 yılında bir makale yayınlandı ve 13 Kasım 2026'da kıyamet kopacak denildi. Dedik değerli dinleyenler. Peki hangi bilimsel veriye dayanarak bu açıklamayı yaptı, bu kişi bu makaleyi yayınladı? Bakıyoruz makaleye. Makaleye baktığımızda efendim 2002 yılında hayata veda eden Von Forster'ın, makaleyi yazan kişi, günümüzde yeniden popüler kılan tek şey aslında nüfus hesaplaması değil. O nüfus hesaplaması sebebiyle birazcık da bu dünyanın sonunun yaklaştığını söylüyor. Ama vizyoner fizikçi henüz 1995 yılındayken bugünün en büyük teknolojik tartışması olan yapay zeka konusunda da çok kritik uyarılarda bulunuyor. Makineleri insan gibi düşünme yetisi atfetmenin ve onları insanlaştırmanın son derece tehlikeli sonuçlar doğuracağını savunan bilim insanı, günümüzdeki yapay zeka etiği krizlerini de 10 yılları öncesinden gördü diyebiliriz. 13 Kasım 2026 tarihi yaklaşırken gerek gezegenin taşıma kapasitesi, gerekse yapay zekanın sınırları üzerine yapılan tartışmalar, Von Forster'ın yıllar önce attığı o matematiksel çığlığın bugün hala kulaklarımızda çınlanmasına neden oluyor diyebiliriz.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Son zamanlarda elektrikli araçlarla ilgili yangın haberlerini sıkça takip ettik değil mi değerli dinleyenler? Bununla alakalı Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram bir açıklama yapmış. Elektrikli otomobillerin yangın açısından içten yanmalı araçlara göre daha düşük risk taşıdığını belirtmiş ve araç sahiplerinin yangından korunmak için batarya muhafazası, yetkili servis müdahaleleri, bakın bu çok önemli, ve orijinal parça kullanımı konusunda da dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Mutlaka güvendiğiniz ve yetkili bir serviste bu işlemleri yaptırmanızda fayda var, çünkü bunların en çok bu yangınlara sebep olduğu gözlemleniyor.

3 elektrikli araçlarda bir yanma, özellikle de aracın altında bir yanma, bataryada bir yanma meydana geldiğinde bunu söndürmenin çok zor olduğunu da vurguluyor Berkan Bayram. Bu tarz durumlarda araçtan uzaklaşmanın en doğru seçenek olduğunu, çünkü yangın bitse bile bataryadan tekrar alevlenebileceğini, çıkabileceğini belirtiyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

0: Günaydın.
1: Eylül ayının ilk haftasına geldik efendim artık akşamları. Sıcak bölgelerde bile böyle Ege'de, Güney'de bile akşamları epey bir soğuk olmaya başladı değil mi? Tam böyle aslında hastalık mevsimi. Hasta olduk olacağız geliyor. Çok dikkat edin aman. Hem beslenmede dikkat edin, hem giyimde, hem de geceleri çok dikkat edin. Pike özellikle çoğu bölgede yetersiz kalabilir efendim. Baktığımız zaman gündüzleri sıcak geçireceğiz. Önümüzdeki 10 günlük tabloda Türkiye geneli için konuşuyorum. Ama aynı şehirlerde atıyorum 30-35 dereceyi gündüz görmüş bir şehirde gece yarısı sıcaklık birden 10-12 derece birden düşecek. Çok daha düşük seviyeleri görecek. Rüzgarın da etkisiyle o sabah ayazı aman cam açık yatanları bir anda hasta edebilir. O yüzden dikkat edelim şu mevsim geçişlerine. Her ne kadar dikkat etsek de bir salgın etkili olacak tabii ki. Bu ara çevremizde de herkes hasta dediğimiz bir döneme yakınız efendim. O yüzden biz de o hastalardan birisi olmak istemiyorsak dikkatli olmakta, sağlıklı beslenmekte, tabii ki bu geceleri soğuğa, gündüzleri de tabii ki sıcağa karşı önlem almakta fayda var diyelim.

ABD Başkanı Donald Trump dünya gündemine bir şekilde her zaman kendini etkin kılmayı gerçekten çok iyi başarıyor diyebiliriz. Birazcık böyle çılgın, deli diye anılıyor aslında. O deli tavırlarıyla, ilginç çıkışlarıyla, çok sert çıkışlarıyla da dünya onu konuşmaya devam ediyor. Ne yaptı yine bu derseniz, efendim sosyal medya hesabından bir harita paylaştı. Harita nasıl mı? Paylaşılan görselde ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland, İzlanda ve bazı Karayip adaları da adeta ABD toprağı gibi gösteriliyor efendim. Trump'ın bu hamlesi başta Meksika olmak üzere komşu ülkelerden sert tepkilerin de gelmesine neden oldu diyebiliriz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayan...

geliyoruz. Günün en güzel şarkılarıyla birlikte festivalde 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydik efendim 9 Eylül 2026 Çarşamba gününde. Keyifli şarkılara eşlik eden orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın 4. gününde keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
3: Γιατί δεν είσαι έξω να παίζεις με τους φίλους σου? Να χαμογελάς, αγόρι μου. Η ζωή είναι δώρο.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: günler. Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
4: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
6: Kemerleri bağlayın. Uçuşa hazır olun. Kemerleri bağlayın. Kalkıyoruz. Yallah, bismillah kalkıyoruz. Haydi bakalım. Günaydınlar sevgili dostlarım. Radyo City Radyo Terapi. Ben ve asistanım Hıdır Kudur'la birlikteyiz sevgili dostlar. Hıdır Kudur da günaydın desin mi size? Radyo City Radyo Terapi. Canlı yayındayız. Saatler 8'i 12 geçeyi gösteriyor. Yeni başladık. Gürkan Nesinoğlu ve asistanı kim?
7: Hıdır burada. Buyurun. Günaydın millet. Dağdayı sabitleyen herkese kocaman bir günaydın. 8.6'da sabit kalsın. Kahveler hazır mı?
6: 107.6. 107.6. 107.6. Frekansı karıştırmıyorum.
7: Aynen.
6: 107.6.
7: Tamam, netleştiriyorum. 108.6. 107. Dağda burada 100, radyo terapi.
6: 107.6.
7: 107.6. Tamam. Evet, aynen. 108.6 sabitle. Tamam, tamam. Karıştırmıyoruz.
6: Ben 108
7: dedim. Dağdamız 108.6.
6: Ben 107.
7: Net 108.6.
6: Dur.
7: 108.6. Tamam, susuyorsun.
6: 107.6. 107.6.
7: Evet, doğru. 108.6. Dağdayı sabitle. Radyo terapi burada.
6: Ben, şimdi sen beni dalga mı geçiyorsun sabah sabah? Allah senin belanı kaldırsın. Ben, sen, kaç frekansımız kaç?
7: 108.6.
6: Bir dakika.
7: 108.6.
6: Bir dakika, dur. Nasıl ciddisin?
7: Tamam.
6: 107.
7: Tamam.
6: 107.
7: Ciddi.
6: 107.
7: 108. 108.6.
6: Allah seni.
7: 108.6. Sabitle.
6: Radyo City'nin frekansı kaç? Radyo City'nin frekansı kaç?
7: 108.6.
6: Sen benden dalga mı geçiyorsun? Sen benim başak mı kırıyorsun? Ha?
7: Yok yok. Ciddiyim. Radyo City 108.6.
6: Mar koymuşlar bu benden. Dalga geçiyor, başa geçiyor. Siz dalgayı sakın 108.6'ya koymayın. Siz dalgayı 107.6'ya koyun. Dalgamız kaçtı?
7: 107.6.
6: Sabit. Ha, şöyle yola gel. Yapma sana bana öyle sabah sabah şakalar. Yapma.
7: Dalga. Tamam, şaka maka yok. 107.6. Radyo seti, radyo terapi. Buradayız.
6: Ha, bir gül bakalım şimdi. Allah'ım yarabbim sen ya.
7: Günaydın. 107.6'da sabaha açtık. Kahve kokusu yayında.
6: Sen nasıl bir şeysin? Vallahi bile. Sen nasıl bir, sen keçi gibi ilaççısın. Sen keçi misin? Nesin? Hıdır keçi.
7: Keçi. Keçi değilim ama frekansı sabit tutarım. 107.6.
6: 107.6. 107.6 sakın benim dalga geçmeyesin, tamam mı? 107.6 frekans kaç?
7: 107.6.
6: Ha? Allah'ım yarabbim sen sabah sabah. Hayır, beni de inandıracak. 108.6 olduğuna bıraksan ben bir an kendimden şüpheye düştüm. Bir yandan kendimden şüphelendim bir an. Ha sen ya. Hasan Kaşıkçı abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dalgayı sabitleyin, dalgayı, günaydın. Adem Ömer abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Ali. Günaydın yavrum. Günaydın Ahmet, günaydın Kafa Pastanesi. Gökhan Karahali, günaydın yavrum, günaydın bebeğim, günaydın şekerim. Belli bir asistanın sonunda böyle olacağı, günaydın günaydın demiş Halil Memin. Günaydın. Günaydın Hakan, bu senden deli demiş Yasin Kalenci. Dayı günaydın, sen galiba bu an yapay zekanın parasını ödemedin. Trollüyor seni bugün demiş. Ha sen de... bana söylemedim, her ay kartımdan zırt diye çekiyorlar. Zırt diye çekiyorlar kartımdan bana sormadan. 108 kere öpsünler bunu. Bırak sen ya. Bırak sabah sabah sen ya. Aynur abla günaydın. Necdet abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu sabah hiç keyfim yoktu. Başlarken daha keyfim geldi. Havalar değişti. 17 derece sıcaklık. Boğazım ağrıyor. İki tane depo napı yuttum. Depo napı. İki tane depo napı yuttum da açtım mikrofonum. Yutkunamıyorum, boğazım ağrıyor, başım ağrıyor, kemiklerim ağrıyor, yanlarım ağrıyor, her yerim ağrıyor, her yerim ağrıyor. Günaydın seksapelim benim, terapimiz, güzel neşemiz, kankamız, yanlarımız şişmeden olsun. Haydi bakalım, kolay gelsin demiş Gürdağ. Günaydın artık, ne yaptın sen, asistene uyudu mu? Uyanmamışlar diyor Ergin Kurcan'ı. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, itirabilir olsun. Sekreti kanunika demiş Duran abim, vallahi billahi. Vallahi billahi sen, bu senin yaşını büyüttüğü gibi frekansı da büyütmüş diyor Ümit Şaban. Bu bana manya giriyor Ümit. Hem yaşımı büyüttürüyor hem frekansı büyüttürüyor bu. Günaydın abim, zilli zatiye. Günaydın Hıdır'a, bu tam zilli zatiye demiş Hasan. Vallahi billahi zilli zatiye de. Günaydın zilli, günaydın zilli, günaydın Yılmaz Kasım abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Hafize Ali. Günaydın, günaydın, günaydın Bulgaristan'a, günaydınlar Avustralya'ya, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar dünyanın dört bir tarafına. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Frekansımız neydi?
7: 107.6 sabit
6: çatanım. O zaman Japonya'da dinleyen dinleyicilerimiz de var. Onlara şöyle güzelce yumuşak yumuşak bir şeyler söyleyelim Japonca. Haydi bakalım.
7: Ohayo gozaimasu. Nihon kara kiite kurete arigato. Minasan no asa ga yabarakaku yasashiku tajimarimasu yoni. Bugün nazik bir sabah olsun sizin için. Ve evet, frekans hala 107.6 sabit.
6: 107.8 demiyorsun sakın. 107.6 demiyorsun. 107.8.
7: Hayır, hayır.
6: Ha, ha.
7: 107.6.
6: Ha, ha.
7: Sabit. Sabit.

Faik Doğanca Bey. Günaydın Rıdvan Kahyalil, Hüseyin Deli Ömer, İlkan Musa, Mehmet Hüseyin Agam, İrfan İbrahimoğlu Bey, Selçuk Bekir, Mehmet Şerif, Bülent Yusuf, İrfan Abdullah, Güner Ablam, Tayfun Gülcan, Ekrem abi, Nurşen abla, Serdar Mehmet, günaydın, günaydın, günaydın Özcan Hasan, günaydınlar, Ayşe Ali Babaoğlu, günaydın, Kadın Hasan, günaydın, Ayla Bayram, günaydın, Hüseyin Bircan, günaydın, Ali İnsan Tanyolu, günaydınlar, Halil Belginesin, günaydınlar, Metin Koçakoğlu, Kaçakoğlu, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, benim saat 7'yi çeyrek geçe, benim camın önünde bekleyen internetçi kızanlara da günaydınlar. Abi dediler bize, günaydın der misin dediler de ben onların isimlerini sormayı unuttum. Size de günaydın. Cama açtım, size kahve yapayım mı dedim. Yok dediler, biz aldık kahve espressonistan dediler. Diomedia'dan dediler. Ha bakayım kuzanlar dedim. Ha bakayım kolay gelsin dedim. Bugün bizim köyde onlar gene. Hep bizim köyde bütün kutuları takıyorlar. Bir sürü kutu doldurdular köye. Ya iki tane direk var. 20 metre aralan. Kutularda prizler, fişler var. Efendim 24 aileye yetecek kadar fiş takmışlar. Ama dedim bu mahallede zaten 24 tane ev yok. Olsun dedi, fazla mal fazla deli göz çıkarmaz dediler. Fazla deli göz çıkarmaz, fazla priz fiş göz çıkarmaz. Amca bak Hüseyin abim giyinmiş diyor. Gökhan Karali. Ha, Hüseyin abim bu fotoğrafıyla. Vay vay vay, Ralph Lauren tişörtüyle günaydın dedirtelim yarın. Ya bunu yollasaydın ya daha önceden. Ayakkabılarını şey yap. Ayakkabılarının markasını dur şimdi pahalı bir marka. Gucci yap, Gucci. Gucci ayakkabı giydir bakalım, yapay zeka ne diyecek? Gucci ayakkabı giydirecek mi? Gökhan yaşa. Hayatımız içimiz dışımız yapay zeka oldu. Bırak sen ya. Şimdiden yapay zeka yalnız bizden başak geçiyor. İleride ne olur hiç bilemiyorum. Hiç bilemiyorum, hiç bilemiyorum. Kuşlar gibi ikimiz bir. Ben dalgayı 108.6'ya ayarlıyorum demiş Emre. Orada parazit var. Fıs. Carrr, carrr, carrr, carrr, carrr, carrr, carrr. Parazit var orada. Dalgayı değiştir. Güzel bir gün olsun. Hatice ablam günaydınlar. Meşe'ye sevgiler, saygılar. Hani siz bizim kasap dükkanına alışverişe geleceğiniz zaman ne oldu? Yolladın akşam ta demiş. Akşam yolladın ama akşam bunu yollamadın ki. Akşam yollamışsın. Bak onu ben yeni gördüm. Vallahi yeni gördüm ben onu. Ben onu akşam yeni gördüm. Akşam yollamışım, bu sabah uyku sersemine baktım onlara ben. Çok bazı varıyor. Bu havalar değişti mi? Ha, nem elçer gibi değil mi? Oğuduktan nem kapıyor. Sırıktan nem kapıyor. Bazı varıyor. Havalar değişti ya şimdi. Pazar günü de şeye gitmeye niyetlenmiştik. Oreona pazar günü %60 ihtimalle yağmurlu gösteriyor havayı. Baksana sen be ya. Baksana sen, gitmedim ki koca yaz, gitmedik gitmedik. Şimdi gitmeye niyetlenirsen öyle olur. Yılmasın Mevlam Beylisi ömür boyu. Nasıl başlasam diye düşünüyorum. Nasıl başlasam diye düşünüyorum. Ne oldu be?

Max yok. Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyat. Max diyelim bitsin. Max'a sosyal medyamıza ve programımıza yaptığı özel katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Max diyoruz sevgili Hasan. Max. Fahmi Max. Ela Max. Max diyelim. Max diyelim.

Sakın Haşmet rüşvet vermesin bu zilliye. Seni provoke etmeye başladı bak demiş Hasan. Vallahi bilmiyorum. Bırak sen ya, hem de o kadar söyledim düzeltmesini inattan bırak. Sabah sabah resmen benimle dalga geçiyor. Resmen.

Haydi bakalım sevgili dostlarım. Rıfat Marketleri günaydınlar diyelim. Rıfat Marketler 1001 çeşit tek adres. Güler yüz hizmet. Müşteriye saygı, çalışanına saygı, her şeyden önemlisi kendinize saygınız olsun. Kendisine saygısı olan marketler. Rıfat Marketleri, Konstikepir'e ve Kurcalı'ya selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam. Programa devam. Sinap Semerci İnşaat, Gümücü'ne de inşaat alanında fark yaratıyor. Temel kazımından son tunaya kiremide kadar betonarme binalar Sinap Semerci İnşaat'ta. Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin, telefon numaralarını görün. Günaydın kızlar. Demiş İlhan Solis, günaydın koca kız. Günaydın. Günaydın be koca kız. Ahmet. Junior'um günaydın. İlyas'ım, Ahmet'im Frankfurt'a günaydın. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Belçika'ya günaydın. Gürkan abi günaydın. Hayırlı programlar. Sıradaki şarkıyı aşağı köyden Muzaffer abi ve kıymetli teyzeme gelsin demiş. Asiye Mehmet gelsin bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Faik. Günaydın. Faik'cim bizim iş yatar. Pazar günü %60 ihtimalle yağmurlu gösteriyor havayı. Pazar, cumartesi günü akşamda, cumartesi akşamdan itibaren hava bozuluyor. Bu nasıl iş be Faik? He? Diyeceksin ki bütün yaz gitmedik, şimdi mi uyandın? Diyeceksin. Kemal de gitmiş. Ne yapacağız be Faik? Pazar günü illa bir şey yapmamız lazım. Dolaşıp Gökmen'de balık mı yersek, ne yapsak? Ayın 18'de daha var. 18'de kapanıyor. Ayın daha 9'u. Ne yapsak acaba? Günaydın. Selamlar Quakenbrück. Gürkan sana demiş Erdal. Quakenbrück Gürkan bana günaydın. Sana da günaydın. El lafame. El lafame.

Γιώτα Ιωαννίδης, καλημέρα. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα. Toyota Hilux. Toyota'nın tüm modelleri, tüm yeni modelleri ve en son modeli Toyota Yaris Cross. Toyota Ioannidis'de bayılacaksınız. Tamamen yenilendi. İçi dışı, maskesi falan her yeri yenilendi. Toyota Yaris Cross. 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarla, ödeme kolaylıklarıyla Toyota Ioannidis'de. Vallahi ödersen nereye istersen gideriz. Benim yediğim sadele demiş Faik. Öderim ben. Ne olacak ben? İçmiyorsun. İçiyor musun? Hayır. Bir sadele ne olacak? 6-7 euro. Aman. Niye bak kapanıyı Gökmen diyor Ahmet. İflas etmiş. Bakalım nerede yiyeceksin artık tereyağlı karides. Gökmen iflas etmiş. Gökmen ayın 18 ile 28 arasında kapalı. Tatile çıkıyor.

Günaydın Gürkan abi, yatar tabii. Geleceğim gelmedin. Faik abi haklı çıktı bak diyor Kemal. Vallahi be Kemal'cim, ben seni oradasın sanıyorum be ya. Sen de demedin de ben gidiyorum, gelmeyeceğiniz mi söz vermiştin falan diye. Ben de dedim söz verdim. Gidelim Kemal'i görelim dedik, balık yiyelim dedik. Öyle yapalım böyle yapalım dedik. Sen kaçmışsın. Sen gitmişsin bak Kemal. Kemal'im. Vallahi bile bak, hava da bizden yana değil, hava da bozacak.

Kışın artık gelirsin şömine başı kurarız çilingi sofrasını demiş Kemal. Yalnız bulunduğumuz yerde küçücük bir anten teli, internet teli bile geçirseniz, fiber optik kablo bile geçirseniz ben oradan uyuşuyorum. Ona göre. Küçücük bir delikten bile bana beni çarpıyor, soğuk giriyor kışın. Sezen Aksu'nun yalısı. Sezen Aksu hiç sıcak sevmezmiş. Kışın çok az soba yakarmış. Nilüfer falan gezmeye gitmişler. Gerçek bu, Sezen Aksu kendi anlatıyor. Duymuşsunuzdur belki. Sezen Aksu'ya. Sezen Aksu diyor ki ben diyor üşüyen bir insan değilim diyor. Soğuk tabii, ben soğuk seviyorum diyor. Onlar gelecek diye evi sıcacık yaptım diyor. Yalıyı, koca yalı ısıtılır mı? Koca gidik yalı. Ondan sonra Nilüfer gelmiş. Ay ben üşüyorum, ay ben üşüyorum, ay ben üşüyorum dermiş. Bir tane diyor anten teli deliği var diyor yalıda diyor. Oradan diyor soğuk gelirmiş Nilüfer'e diyor. Ben de öyleyim, Nilüfer gibiyim. Yazın sıcağa gelemiyorum, kışın soğuğa hiç gelemiyorum. Hiç. Biz ünlüler böyleyiz. Biz Sezen Aksu gibi ünlülerden değiliz. Kemal ben sana söyledim, bunun ipini kuyuya inme dedim diyor Faik. SPS Kosyotuk Entrentika. Günaydın Sinan. Günaydın Sinan, günaydın Sinan. Bak havalar değişti, hemen ısıttan nem kaptım osuruktan. Bak hastayım, boğazım ağrıyor, yanlarım ağrıyor, enselerim tutulmuş. İki tane depo rapı çıktım da içtim de çıktım mikrofonun başına. Ya sabah sabah giydim bir tane eşofman üstü, aşofman üstü. Eşofman üstüne de çok yumuşatıcı koymuşum. May nasıl kokuyor, bay nasıl, o koku bayılttı beni. Çıkardım attım şimdi, çıkardım attım. Bayılttı o koku beni. Buna nasıl bir yumuşatıcı koyduysam. Sen koysana Just Green yumuşatıcısından. Just Green, Just Green.

Gürkan abi günaydın. Radyo terapist etsinde problem var. Telefon kitleyince ses gitmezdi. Şimdi gidiyor. Kapanıyor demiş Sami. Sami telefona bir epanakilisi yaptır. Bir. İkincisi telefonun iPhone mu? Yoksa Android telefonu mu? Onu da yaz. Sana çözüm önereceğim. Fahir sataşmadan yapamıyorsun demiş Bay. Günüm iyi gitmiyor. Sana sataşmazsam günüm iyi gitmiyor. Benim ayı kokulu arkadaşım. Ayı kokulu.

Enderi'nin önü yonca. Yonca kalkmış dal boyunca, yonca kalkmış diz boyunca kalkmış, boylu boyunca kalkmış yonca. Yonca kalkmış huzur cenaze hizmetleri, huzurunuz için huzur cenaze hizmetleri sevgili dostlarım. Batıyaka'da en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeli bürosu Domruköy'de. Huzur cenaze hizmetleri son durak kara toprak dediğimiz yerde hizmetinizde. Ve Giratos, Aratos köyünde. Geçen gün, geçen sabah bir kızan gelmiş. Hasan duyuyor musun? Reklamı dinlemiş. Siz yokmuşsunuz. Ondan sonra telefon etmiş, beklemiş. Sen mi gelmişsin, Serkan mı gitmiş bilmiyorum. Ahmet Hatip. Ondan sonra ama dedi Gürkan abi dedi beklediğime değdi dedi. Bir tost yaptılar bana, bir tost yaptılar dedi. Çok da güzelmiş dedi. Giratos, Aratos köyünde. Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Et döner, tavuk döner, şişler mişler, pideler, lahmacunlar. Harika fiyatlar, harika. Akşam taverna hizmeti de veriyor Giratos, Karacalköy'de. Karacalköy Mutarı Serkan ve Hasan'ın yeri sevgili dostlar Giratos. Neriman Salihoğlu ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera, Kalimera. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Günaydın Gürkan abi, milletin donunu nasıl koktuğunu nereden bilesin demiş Mehmet. Donu demedim, eşofman dedim, eşofmanları dedim. Eşofmanları dedim, donu demedim. Senin aklın fikrin donda. Nereden biliyorum, benim milletin donunu, ben bir tek kaynanamın donunu biliyorum, o da leş kokuyor. Yıkamayayım ben onu.

0: bir tane şarkı var, sen onu biliyor musun?
1: Henüz şarkıları dinleyip tanıyamıyorum ama bu özellik yolda.
0: Ben sana hatırlatayım o zaman.
1: Yakında duyduğun şarkıyı senin için...
0: Ben tamam. Sana hatırlatayım o zaman.
1: Sen sana yardımcı olmaya çalışayım.
0: Bu kimin donu? Kaynanamın donu. Yıka onu. Yıkamam ben onu. Leş kokar o. Yıkamam ben onu. Bu don kaynanamın donu.
1: Bir bakıyorum. Tamam, şimdi geldi. Bu halk arasında oldukça bilinen kaynanamın donu diye geçen bir roman havası yıllar içinde farklı isimler tarafından söylenmiş.
0: Evet.
1: Radyoda anons edeceksen sırada 150 gram seten düğünlerin neşeli parçası kaynanamın donu geliyor gibi bir giriş yakışır.
0: Sözlerini söyleyelim. Bu kimin donu? Kaynanamın donu. Leş kokar, yıkamam ben onu.
1: Aynen öyle. Sözler de böyle akıp gidiyor. Tam bir düğün modu. Ama sözleri baştan sona aktaramam. İstersen sana sadece anons cümleleri, tempo önerisi ya da akış geçişi hazırlayabilirim.
0: İstemem, sağ ol kalsın. Frekansımız kaç? 107.8. 107.6 değil mi? Kaç?
1: 107.6
0: 108.6.
1: 107.6.
0: Kaç?
1: Tamam, sen en iyisini bilirsin.
0: Kaç frekans sen biliyorsun. Kaç frekansımız kaç?
1: 107.6.
0: Sabah işçi işi bıraktı abi, o yüzden biraz karışıklık oldu. OAT kartıyla işçi aranıyor, bilgileri olsun dinleyicilerin demiş Hasan. OAT kartıyla işçi aranıyor. Giratoza seviyorsarım. Şimdi hep konuşuyoruz, herkes şikayetçi, işçi yok diyorlar. Genç bulamıyoruz diyorlar. İyi de 800 euroya kim çalışsın? Yani ben de onu söylemek istiyorum. 800 euroya kim çalışsın? Şimdi küçük işletmelerim ki karımız yok diyecekler de, büyük işletmeler de öyle. Mesela çok iyi iş yapan bir taverna var İskeç'te, ismini vermeyeceğim. İşçi yok diyor geçen gün. İyi de siz dünyanın parasını kazanıyorsunuz. O kazananlara niye az para veriyorsunuz? Olmaz tabii. Yurt dışına yani 800 euroyla nasıl geçinir bir insan? Bir de Miçotakis ne dedi eksesi de? Dedi ki 25 yaşına kadar olan gençler... Eğer senede 20 bin euroya kadar para kazanıyorlarsa 20 bin euro onlardan vergi almayacağız dedi. Bu başbakan neyin kafasını yaşıyor anlayamıyorum bizim başbakanımız. Ama 25 yaşına kadar olan gençlerin yüzde kaçı 20 bin euro ve üzerinde para kazanıyor he? Ama 800'ü çarp bakayım 12'den kaç yapıyor? %99'u vasikomiste alıyor gençlerin, ya bir kafeteryada çalışıyorlar ya orada 25 yaşına kadar. Öyle ya canım yani. Dalga geçiyor. Bir de övüne övüne söylüyor. Diyor ki ne diyor? 25 yaşına kadar hangi genç 20 bin euro para kazanıyor, 20 bin euro para kazanıyorsa afrologit olacakmış. Afrologit o. Hayır. Allah billahi. Yok böyle bir şey.

Allah Miçotaki'yi bacımızdan eksik etmesin demiş Yasin. Nereden eksik etmesin? Ahmet! Döndün mü? Just Green!

İstanbul'da ne yaptın? Yeni anlaşmalar yaptın mı? Nasılsın demiş Ahmet. Bomba. Azıcık boğazım ağrıyor. Havalar değişti ya. Ama yok zaten. Ne ama problemi, ne ama. Keyifler bomba. Gürkan, mesele sadece işçi yok değil. İşveren nasıl davranıyor onu da konu alalım. Öyle şeyler var ki herkes çıkarı için alıyor. Çoğu çalışana günaydın bana da demiş Aysun İbrahim Ket. Aysun günaydın. Bulasan. Valla benim işverenim bana iyi davranıyor. Elinde deli belgen oldun mu hiç? Halit abim diyor Gürkan'dır söyler. Yapar diye. Ellemeyin, dokunmayın, ellemeyin Gürkan'ıma, gariptir, ellemeyin. Öksüzdür diye. Benim için hava hoş. Ben de bir işveren olarak iyi davranıyorum. Menajerime, şoförüme. Ondan sonra bahçıvana. Bahçıvan şoförü, şoför bahçıvana. Ondan sonra aşçıya. Magiras hepsi. Öyle. Ben de çok iyi davranıyorum onlara.

0: bahçıvana, bahçıvan şoföre. Benim adım Erşan Kuneri. Benim adım Erşan Kuneri.
1: Benim adım Erşan Kuneri. Pornocu muyum ben? Donla sevişecek dedim ben. Tabi canım tabi. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı.
0: Benim adım Gürkan Nesinoğlu. Tamam mı? Sen de makinastik yaptıydın değil mi? Seni aşçı olarak alacağım Ahmet. Seni aşçı olarak alacağım. Benim köşke, benim malikaneye. Toplantı yaptım, anlaşma yaptım demiş Ahmet Bayram. Hanım göbeğin yaparsın, vezir parmağı yaparsın, sütlü Nuri, sütlü Nuriye yaparsın. Tamam mı? Efendim ben sütlü Nuriye'yi çok severim. Sütlü Nuriye'yi de severim, Nuriye'yi de severim. Yeter ki sütlü olsun diyorsanız tatlılar. Drop pastanesi, sütlü sütlü tatlılar, hafif hafif tatlılar. Yaz bitmeden Drop pastanesinin dondurmalarını yemeden geçmeyin. Üzülürsünüz Drop pastanesinin. Dondurmaları da harika. Tatlıları, efendim kar topları yeni yapıldı dün taze taze. Bol Hindistan cevizli Drop pastanesi Şapçı'da. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyor. Günlük üretim yapıyor. Drop pastanesine günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Senin bitişiğinde Drop pastanesi damla damla damlayan lezzet.

Kenane tatlısı da yapacaksın mı? He? Şuruplayacaksın mı tatlıyı? Şurupsuz olmuyor. Gürkan abi, kaynanan gilleş kokarsa kaynatanınki tahmini bile edemeyim demiş Mehmet. Kaynatam sizlere ömür. Sizlere ömür kaynatam.

Ömer deyince Ferdi aklıma geldi. Ferdi Ömer'in arkadaşı. Dün nereye gidiyordum? Ben ACS'e gidiyordum. Tam dönerken Ferdi iyi gördüm, bağırdı bana. Gürkan abi ise protos dedi, ise ki protos dedi. Bir numarasın, bir numarasın dedi. Programın tekrarlarını dinliyor Ferdi. İmmekyo protos Ferdi Yasu. Yakışıklı Ferdi.

Yaşa be Gökhan be, yaşa be. Ya bu yüzden seviyorum seni be. İsmail, Emine, Salih, İsmail, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oh, inlesin tarlalar, açılsın radyolar.

Mis gibi börekler, muhteşem börekler, harika börekler. Hilmi Şerif, Bugatti Satriyan'da Filidiz 3 şubesiyle Gümüşhane'de fark yaratıyor. Günaydın. Kalimera günaydın, Kalimera günaydın, Kalimera Just Green. Deterjanlar, yumuşatıcılar, doğal içerikli, kimyasal madde barındırmıyor, pişik pişik yapmıyor. Bebeklerin biberonlarını, eşyalarını temizlemek için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları Just Green. Green Thraki güvencesiyle yeni yeni anlaşmalar yapmışlar. Yeni anlaşmaları imza attık ağabeyi diyor Ahmet. Bu yeni anlaşmaları kutlamak lazım Ahmet. Kutlamak lazım. Çin çin, çin çin yapmak lazım. Efendim, Hellas Prokat, prefabrik evde. Hellas Prokat, prefabrik evler. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun. Çok güzel böyle sağlam evler. Çelik, ilk önce çelikler böyle demirler mermiler kuruluyor, sonra nasıl yapıldığını aşama aşama görün Instagram'da. Girin konuşun. Kısa zamanda uygun fiyatlı prefabrik ev sahibi olun. Hellas Prokat Instagram.

Alın ömür kuru kahveci hacı. Yılların tecrübesiyle kuru kahve alanında fark yaratmaya devam ediyor Gümüşhane'de hacı kuru kahve. Efendim çok güzel sucuk lokumlar, lokum çeşitleri, kayyukalar, kurabiyeler de var. Şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14, Gümüşhane'de, Köfteci İsmail'in karşısında, Sansur'un sağ karşı köşesinde hacı. Kuru kahvenin adı, tadı, ilacı. Hacı. Fatih. Koryati kezgevsiz, koryati kafiyle. Yufka deyince, yufkacı deyince. Kavala'dan. Ta Dedacı Evrosillerine kadar bakkal ve marketlerde koryati kezgevsiz. Yufkaları deneyin. Fatih Şahin yufkası bunlar. Gürkan tamam yayında söylemeyeyim. Çok güzel yapmış. Çok güzel yapmış. Bu moda zaten çok moda. Herkes yapıyor bunu. Ama güzel olmuş. Sevgili dostlar, pazar gideceğiz mi Sayı demiş Ahmet. Pazar hava yağmurlu olacak. %50-%60 yağmur ihtimali veriyor ama şeye gitmesek de, söyle şunu pesto dedim, Orion'a gitmesek de başka bir yere gidip başka bir yerde güzel bir masacık yapalım pazar günü. Tamam mı? Bak Faik Akan da geleceğimiş. Ben yapmadım. Ben hiç ilgilenmedim bu 80'li 90'lı yılları yapıyorlar ya moda. Ben hiç ilgilenmedim. Herkesin yaptığını ben niye yapayım? Herkesin yaptığını ben niye yapacağım? Benim 80'li 90'lı yıllardan videom var. Atayım mı onu?

da di di da di di da di di da di di da di di di di di da di di da. Hangi mi yapay zeka yaptırıyorsunuz bu fotoğrafları? Şey mi yapıyor bunları? Benim yapay zekam. ChatGPT mi yapıyor? Günaydın, yufkacıyı unutma demiş. Rıdvan Bey abi, yufka deyince, yufkacı deyince. Dur o Gökhan'ın işi, Gökhan hatırlatacak onu. Dahtiri dahtiri, dur. Hay yaşa, Faik Agam da gelsin diyor Ahmet. Faik Agam'ın ahı gitmiş, bana kalmış be kardeşim. Kalktım oturamıyor, oturdum kalkamıyor. Ayağa kalktım, eftigram yaptırmak lazım ona. Ya sağa çekiyor ya sola çekiyor. Ona hem eftigram hem zigostatmisi lazım. Yağlarını değiştirmek lazım, yenilemek lazım. Vallahi Ekim ayında randevu alacağım. 2015'in günü gibi servise gitmem lazım Selen'den. Kim gelecek benimle? Hafta içi ama. Pazartesinden cumaya kadar. Cumartesi pazar çalışmıyorlar galiba. Diyeceksiniz ki niye Kavala'ya gitmiyorsun? Kavala'nın çok kavgalıyım mahkemeli kız. Onlarla oraya giremiyorum servise. Niye onlar beni görmek istiyor da ben onları görmek isteyeyim. Randevu alacağım Selanik'te bir Volvo yetkili bayini. İyi bir şoför lazım bana. Araba kullanmasını seven, araba kullanan iyi bir şoför lazım bana. Yani onu şoför olarak kullanacağım. Nere olacak fotoğraf? 80'lerden 38 yaşında kızansın demiş Ergin. 80'lerden yok ve 90'ın sonlarından var. Vallahi demiş İsmail. Ben atmıştım onu, yayınlamıştım. Hani gecenin saat 3'ü mü 3.30 mu 4'ü mü ne, biz Bodrum'a giderken mola vermişiz. Hani Bodrum'a şu kadar vakit, bu kadar vakit kaldı diyor. Ya dur bakayım, bulabilirsem atarım.

0: buldum İsmail. Buldum. Günaydın olsun, ben şoförlük ederim demiş Leyla. Ben kadınların kullandığı arabaya biner miyim be? He? He? Ah ben orada olsaydım gelirdim seninle abi demiş İlyas. Instagram'ın bitkisi Cipitilen abi. Instagram'ın bitkisi örtüsü oldu bu 80'ler. Kızdıracaksın şimdi adamı be demiş Faik'tan için Ahmet. Ben gelirim şoför olarak demiş. Bak sene 1900 bilmem kaç, bak saçlara bak ne yakışıklımışım. Vallahi billahi ne yakışıklımışım. Bak bak bak bak bak bak. Saat gece 4'ü 7 dakika geçiyor. Ne diyorum? Evet, bir de otobüsün orada çekilmiş video vardı. Biz Bodrum'dayız diyorum. Saat 4'te mola vermişiz. Nerede vermişiz mola bilmiyorum. Afyon'da mı vermişiz? Nerede vermişiz? Gece car car car car car diye kuşlar aman ciciler ötüyor. Dişlerim de aynı Tarkan'ın dişleri gibi üsttekiler. Aynı Tarkan'ın dişleri eskiden öyleydi. Ablam abine bir selam söyler misin demiş. Aynur ablam abime de selam söyleyelim. Necdet abi geldim. Merhaba günaydın. Çok yakışıklı çıkmışın Gürkan maşallah demiş İsmail. Ya niye bura ne içkin var ne de hız yaparım 50 ile gideceğiz demiş Leyla. Trafikte araba kullanabiliyor musun? Trak olmayasın. He? Hey! Bırak bana kiyaları. Yufkacıyı söyle demiş Ela yufka deyince. Rıdvan Faiz şeker gibi yufka. Yufkamız da bitmiş. Ne yapacağım bilemiyorum. Adam dedi yufkalar bitti kız hanım dedi. Ne yapacağız bilemiyoruz. Kimden istesek acaba yufka bitmiş yufkalar da. Vay vay vay vay vay vay vay. Bitti yufkalar bitti. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka, böreklik yufka, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Çok teşekkür ediyoruz programımızı yaptık katkılardan dolayı. Trakya yufkaya, Rıdvan'a çok teşekkür ediyorum. Yufkamız da bitmiş. Ne yapacağım şimdi yufka da bitmiş. Burada bulamıyorum da yufka.
1: Damada gelin ailesinden gelin damada inşallah.

Diyor falan yok kızdan daha yorganları iyi. Bugün ayrı sesliyoruz Gürkan'ımızı demiş Aynur ablam. Neden ayrı sesliyorsun? Sen işte misin Aynur abla? Ben Ahmet'ten gideceğim. Ben Ahmet'ten gideceğim. Selanik'e. Dantiri dantiri dantiri dantiri. Dün dedim ya size Volvo'nun yedek anahtarını, portakal anahtarını aldım diye. Aa, arabaya bir bindim. Vıyık vıyık vıyık şoför koltuğu oynamaya başladı. Zırrık zırrık zırrık arabanın kadranı mantarı bütün her şeyi değişti. O anahtara göre ayar yapılmış. Nasıl olduysa arabanın her şeyi değişti. Şimdi geri vitese takıyorum arabayı. Zızzık aynalar aşağı bakıyor. Lastikleri gösteriyor. İleri vitese takıyorum. Dikiz aynaları zızzık doğruluyor. Vallahi bile türlü türlü özellikleri vermiş arabanın. Beraber gideriz mafine tarih söyle demiş Gürdal. Ama nasıl gideceğiz beraber? Senin göven benim tümene diyecek hep. Senin güven benim tümene diyecek. Tümeni çeviremeyeceğine göbekten. Yaşa Aynur abla. Yaşa Necdet abi. Haşmet'in programı kaçta başlıyor demiş Aslan. Başladı aç. Aç başladı. Kistan Kuruk abi. Gümüşhane'de iki şubesi olan tek kuru kahveci. Hem Sirkeli Köyü'nde merkezde hem de Gümüşhane'de. Enes Şerif'in olduğu yerde. Firavuz Bankası'ndan dönün ilerleyen 27 metre hemen göreceksiniz. Mis gibi incecik öğütülmüş kuru kahve. Kistan Kuruk abi. Deneyim. Ya Gürkan gene haklı çıktı. Ne güzel, ne kadar güzel kahveymiş diyeceksiniz. Uygun fiyat, kalite, harika armağan. Artık Devletoğlu İskeçenilerin de hizmetinde. Sultanusi 7 ağda hizmetinizde. Evde hasta yatalak hastası olanlar maaş bağlatmak için Devletoğlu'na gidiyorlar. Engelli maaşı için Devletoğlu. Herhangi bir sorunda problemde özenkep niteliği taşıyor Devletoğlu. Devletoğlu büyümeye, Devletoğlu gelişmeye devam ediyor. Korse takarız demiş Gürdal. Ama o göbeğe göre korse var mı? Sana anahtarı ver şoföre, uçutmasın seni attık demiş Ergin. Gürdal durduk yerde neden kendini maceraya atmak istiyorsun? Bu hep kaldırımlara çıkıyor demiş Faik. Akustik Akyanı'nda Komodini Şener, Kondo Center'ın karşısındaki yol, 2531027 numaralı telefon. İşitme cihazında fark yaratan isim Şener, yaşa Şener. Ve Şener İskeç'te Zanakis'in karşısında. Şener sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. İskeç'e ismi Eniskisi. Serdar koltuk üretiyor, koltuk yapıyor. Evleriniz, iş yerleriniz için koltuklar, kanapeler, oturma grupları, tenteler, jel kaplamalar, pergola üretimi. Serdar Bey gibi Gümüşçe Kozmiyolu 1. kilometrede hizmetinizde, eski Mazda ajantasının olduğu yerde. Trakya Mobilya. Mobilyada bir gelenek. Batı Trakya'da en büyük şubesi olan tek mobilyacı. En büyük şube onlara ait. 6000 metre kapalı alanda ana şubeleri. Şarkı çıkışında Bekirköy'den sonra solda. Gümüşhane'de Bugatti Trend'a Filiz'in bitişinde. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30-%40'ları var indirimleri. Kaçırmayın Trakya Mobilya'da. Ve Trakya Mobilya prefabrik ev içinde de uzman. Trokovilyalarda da uzman. Konteynerlarda da uzman. Gidin konuşun görüşün. Volvo'da araba mı demiş Tayfun. Kedi ulaşamadığı ciğerini dermiş biliyor musun? Mundar o dermiş. Ulaşamadığı üzümlere tilki ne dermiş biliyor musun? Aman iyi şu üzümler dermiş. Senin Renault motorlu Mercedes'le benzemez o. Tayfun Gülcan Tayfun. Heh, otur şimdi yerine.

Eyüp ve Naci Ahmet. Günaydın. Herkese Tekton firma ve ayağa kolay gelsin demişler. Günaydın. Emine Hasan. Günaydın abi, yayınlar dilerim demiş. Günaydın. Günaydın sevgili dostlarım. Günaydın sevgili dostlarım. Günaydın sevgili dostlarım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ferişte günaydın. Mehmet günaydın. Trakya Mobilya günaydın. Tüm ekibe günaydınlar.

0: kuşu açmadım. Üstünü açayım. Annemlere götüreyim. Yoksa salsam mı biraz? Ne yapsam? Salsam şimdi sıcacık hep buralara. Enci ve Daikin servisi. Ahmet kardeşime teşekkür ediyorum. Ahmet. Gümüşçe'de herkesin bildiği isim. Enci ve Daikin ana bayi. Servisini de yapıyor. Satışını da yapıyor. Kurulumunu da yapıyor. Ahmet. Ahmet Mustafa makine mühendisi. Yılları tecrübesiyle hizmet veriyor. Ekskonoma programları için, programlara başvurmak için, çıkan programları değerlendirmek için seçin efendim. Seçin. Cihan! Ne oldu bak iki günden beri sen beni dinliyorsun. Gürkan'ım canım ciğerim günaydın herkese Faik hariç onu sevmeyeyim uğursuz o mezarcı dua edeyim öleyim de mezarımı yapsın diye. Faik de Volvo alacakmış o çirkin suratı düşünebiliyor musun Volvo'nun içinde demiş Cihan. Yapmasan öyle be. Demesen öyle Faye. Biz Eda'la gelelim sana şoförlük yapma demiş Emre. Niye Eda'yla beraber geliyorum be? Ha? Ahmet'ten gideceğim ben Just Green'den. Ne diyoruz sevgili dostlar? Kendro Home diyoruz. Hüseyin Sevdalı'nın dershanesinin hemen karşı köşesinde size hizmet veriyor. Hüseyin Sevdalı'yı da Hüseyin'de yarın tanıyacağız dershanelerin. 3 tane dershanesi var onun. Kendro kariyer dershanesiyle karşı karşıya yeni yolda. Kendro'da mutfak dolaplarının içine... gardıropların içine çeşitli mekanizmalar, ev yerel, lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü tuvaletler, kapı kutuları var. Kendro Home, Kendro Home, Oktay Bey ve ekibi. Gürkan orkestrana geçince sıkıştırırım birkaç tane son şarkı dinletelim şimdi İsmail. İyi yayınlar dilerim demiş Bayram Ahmet, Bayram hoş geldin. Günaydın iyi programlar dilerim demiş Erkan Çavuş Ali. Günaydın. Günaydın. Şimdi harika bir İbrahim Erkal şarkısı var sırada. Aşkından yanam kül olayım mı?
1: Vay! İçli bir damar geliyor belli ki. İbrahim Erkal'ın o yürek yakan havası var ya, tam sabahın ortasına düşen bir sızı. Şimdi bunu verirken istersen şöyle bir anons da yakışır. Kalbi kırık olanlar sesi biraz atsın, olmayanlar da haline şükretsin. Frekans sabit 107.6. Hazırsan ben susayım, söz müziğe kalsın.
0: Ne demiştik kalbi kırık olanlar?
1: Sesi biraz atsın.
0: Kalbi kırık olmayanlar?
1: Haline şükretsin.
0: Vurdum duymaz olanlar?
1: O zaman bir kahve alsın, kendine gelsin.
0: Aşk da nedir ya? Aşk karın doyurur mu, doyurur mu diyenler ne yapsın?
1: Onlar da tencereyi açsın, derin bir nefes alsın ve şu parçayı dinlesin. Belki içindeki taş erir. Dönmen
0: için. Pore filmun titra guzarayın aftore. Herkes sussun, kimse konuşmasın. Çet çıkmasın. Her şey gönlünce olsun. Tarlaları ve işleri başına olanlara kolay gelsin dileklerimle dostum. Bir tanesini demiş Erkan, çok teşekkür ederim. Okuma bu uğursuzun mesajlarını demiş Faik. Okuma demiş. Para verirsen okumam. Program başı 20 euro ver okumayayım. Çok az para istedim bak. Bir tane Volvo'ya binmiş maymun fotoğrafı göndermiş bana. Cihan aynı Faik Tuzlacı demiş. Ama hangi maymun bu? Makak maymun olmasın? Ana! Şimdi bir dinleyici bana bir tane makak maymunu fotoğrafı göndermiş. Makak maymunları nasıl makaklıyordu? Nasıl ses çıkartıyordu? Yapalım.
1: Makaklar genelde böyle kısa, tiz çığlıklar atar. Mesela bak, bak. Ve bazen de daha hırıltılı, boğuk bir tonla grrrah gibi. Yani hani biraz huysuz bir teriyle küçük bir köpeğin karışımı gibi düşünebilirsin.
0: Krah krah ah ah ah ah. Değil mi?
1: Fena değil. Ha, Biraz daha hafifleşti. Araya bir iki zırıltı kat, tamamdır.
0: Pardon.
1: Sabah sabah stüdyoyu minik bir ormana çevirdik. Enerji tavan.
0: Ama makaklaman lazım. Bırak. Makak makak. Ah diyelim 5 kere hadi.
1: Tamam, sayıyorum bir kez. 1. Makak makak. Ah. 2. Makak makak. Ah. 3. Makak makak. 4. Makak makak. 5. Makak makak.
0: Bir tane ekstra da söyledi galiba.

annelerin içine doğarmış. Annem boğazımın ardını bilmiyor ama bana sıcacık tarhana getirmiş. Of of of. İçine peynir de koymuş. Kupaya koymuş getirmiş. Of of. Bu senin yapay zeka Cihan gibi biraz budala cana demiş. Faik.

0: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağ başına. Bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Başka ne gelir elden? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. Burhan Börek yazmış bunu. Aslan Haşmet'in onu aktardım.
1: Ben senden geçem.
0: Günaydın Gürkan kardeş, iyi yayınlar. Kardeş Sinan Özden, bir de param yok diye müsait isen kardeş. Yine de karar senin. Bizimkiler ve elektrikçi Ekrem Usta'ya gelsin selamlar demiş. Ertan sizinkiler dinlemede mi? Ben seni alamadım, param yok idi param. Parayla alınacaksa hiç değeri yok bunun. Yani hiç parayla evlilik olur mu, parayla aşk olur mu? Ben parası olmayanlara selam bile vermiyorum. Hep zenginlerle paraya yapıyorum, arkadaşlık yapıyorum. Parası olmayanlara selam bile yok. Ben seni Ertan, günaydın. Sizinkileri açmış mı o kızlar radyoyu? Kızlar kumanda ediyor. Nette bu kadar kızlar 21 yaşında kızlara kumanda ettiriyorlar. İki tane tokat durmuyorlar onun kıçına. Kıçına. Kızlar ne derse oluyor. Günaydın Entel Maganda.

Seval Hanım günaydın. Eda'nın şoförlüğü muhteşem, bir bakmışsın 180 basmış. Ehliyetinin hakkını veriyor, korkutmak isteyin seni demiş Emre. 180 basamaz. Volvo'larda hız sınırı 160. Nasıl basacağım 180? Sen onu senin Opel mi sandın?

Oh Dara'nın güzelliğine. Oh. Oh. Oh be. Oh.

Geldim bitirdim. Adya işini de karakolda. Hadi günaydın demişler Bebücü Hüseyin Agam. Ama senin gibi yaşlı adama silah adyası mı verdiler? Ama sen hangiye kesenip Konya'ya atacaksın silah? He? Meson'dan mı aldın? Ama sen öyle öne kezdirip arkaya atıyorsun. Fişekleri. Fikret abi günaydın. Baksana bu barbaya. Anne ne olsun yapmışlar diplomasını. Sinan adyasını. Nurten abla günaydın. Nurten abla günaydın. Nurten abla günaydın. Bioksinle saçlarınız dökülmesin. San Siro. San Siro'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Saçlarınız dökülmesin. Öteki markanın adını unuttum, San Siro. Neydi diğeri saç dökülmeye? Bioksin saçlarınız dökülmesin. Dur bakayım arayayım bulayım ben onu. Oh.

Bioxin ve Bioplus. Bioplus ve Bioxin'le saçlarınız dökülmesin. Seçkin bakkal ve marketlerde, satış noktalarında ve Sansiyon'un satış noktalarında. Bioplus ve Bioxin'le saçlarınız dökülmesin, kel kalmayın. Hadi bana gel bir güzellik yap da yaşamaktan zevk alayım. Ben manyak, senin gibi gençleri yukarıdan sokup aşağıdan çıkarırım ben. Haberinde mi kaçık demişler bir de Hüseyin Efendim. Kaç oradan geliyorsun, sıcak kaynak bira içiyorsun.

Oh tarana ne güzel tarana. Kaynıyor. 15 gün adama silah vermişler, ateş edince kalkacak onu 10 metre geriye demiş Hasan. Sen niye aradın beni be? Ne oldu, önemli bir şey mi var? Çok işlerim var şimdi. Oh. Hasan, kolay gelsin. Hoşnut kalayım. Canım istettiniz sabah sabah. Giratos kuş gene kuduruyor çıkmak için. Alo Osman. Osman. Hadi bana gel güzel... Azıcık salayım hayvancı. Yaşamaktan zevk alayım. Gıdıkla beni, kulağımdan öp beni, hoşnut kalayım. Islak ıslak. Kulağımdan öp beni. Hava çok sıcak, hiç öpmeyin canım. Hiç öpmeyin, hava çok sıcak.

0: Anam da mantradan ortak galiba. Hı, peynir doldurmuş. Tarhananın içine. Nasıl da çirkin ses çıkıyor. Höpürtü sesi. Hiç sosyetik değilsin Gürkan. Hiç aristokrat değilsin Gürkan. Öpürtü yesin taranayı. Ya. El alem zenginler Fredo Cappuccino içer. Sıcak cappuccino içer. Sen öpürtü taranayı öpürtü diyesin Gürkan. Vallahi bile. Vallahi çok halk adamısın Gürkan. Çok halktan adamsın. Halktan adamsın. Erol Mermerci, Mermerci Erol'a. Günaydın. Geliyor mu Osman? Dur. Var mı? Söz geleyim. Erol Mermerci. Mermerci Erol. Çok sıcak, hiç öpmeyin. Taranayı da içtim. Nasıl sıcakladım. Hiç öpmeyin, çok sıcak. Erol Mermerci, Mermerci Erol. Kapı, pencere, balkon mermerleri. Basamak, her kalitede mermer. Granit mevcut. Mezarları mermer kesimi.
1: Hiç öpmeyeyim canım.
0: Hiç öpmeyin canım. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol Mermerci, Mermerci Erol. Evrensel mermercilik olarak Facebook'ta bulun. Beğenin. Görün. Gidin, gezin, konuşun. Benden telefonu isteyebilirsiniz canım. Afiyet olsun artık demiş Ergin. Teşekkür ederim. Dur gene öpür deteyim azıcık. Ben üstüme bir tişört giyeyim. Kuşuz alayım. Tişörtsüz sanarsam omuzlarımı çok sızdırıyor. Tırnaklarım hatta bu kadar. Yine gibi tırnağı var.
1: Hiç öpmeyeyim canım. Yılan sevmiyorum.

En sevdiğim kaşar hangisi biliyor musunuz? Gravyer. Gravyera. Lado Trimitilinis. Meçobo gravyeri. Kaşarı. Girit. Gravyeri çok seviyorum. Dün marketten. Riganili. Ilganılı. Yani Türkçesine kekikli. Gravyer aldım. Muhteşem bir şey. Trüflüsü de vardı ama trüflüsünün kilosu 32 euroydu. Trüf mantarlı. 32 euroya kaşar mı olur be? He? Onu almadım. Bütçem yetmedi onu alma. Bir de beyaz peyniri çok seviyorum. Feta'yı. Bayılıyorum.

Ha? Özgür, niye parmak atıyorsun durmadan bana? Ha? Ya parmak atacağına bir günaydın yazsana. Osman gelsin benim omuzuma gel. Allah seni. Ev ev dil Ali Baba'nın çiftliği. Kuş, köpek, kedi, kaz, tavuk, horoz. Bir eşek sıpası eksik. O kadar eşek sıpası istedim. Ve bu zenginler insana günahını vermeye bir eşek sıpası versinler. Dil versinler eşek sıpası, günahını vermiyorlar. Türkçemi de bozuldu bak. Bak nasıl öznesi nesnesi nerede cümlenin bellidir. Hiç öpmeyin canım. Hava çok sıcak. Kardeşim yok. Damadıma bırak. Bir de bugün çırağı var. Senem. Senem'e verme sakın paraları acar. Tamam mı? Boğazında kalsın beter demiş Gökhan. Eşek sıpasına ne gerek var? Sen varken demiş Ümit. Ben eşek sıpası değil ki miyim? Ben karteşekim karteşek. Ben de eşek sıpası olurum ben. Öznesi karıştı cümlenin. Bu Faik karıştırıyor beni. Var gideyim var yapayım. İndir şarkı pindir şarkı. İndir resimleri pindir şarkıları. Hep de bu Faik yüzünden. Hep. Bütün benim o güzel İstanbul Türkçemi bozdu. Kalimulla en güzel parmesan demiş. Parmesanı da çok severim. Ama şeyi çok seviyorum. Sen hiç Lattotili mitiliniz yedin mi? Hiç meçhova kaşarı yedin mi? Girit gravyeri seyredin mi? Gravyer peynir 10 numaradır. Çok severim. Günaydın demiş Emircan Kara. Günaydın Emircan'ım, günaydınlar. Mehmet Kara kardeşime. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Chico, good morning demiş. Almancı Chico. Sadıköy'de tutunkıran Burhan Seke, güzel bir şarkı keyfi gelsin demiş Ekrem Usta. Vay Hüseyin Aga, adi ay aldıysa vuracak bizi kıçımızdan demiş Entel Maganda. Seni vursun zaten, sen de çok lazım değilsin. Hep fitnelik için, fitnelik senin işin. Hep fitnelik için yazıyorsun. Koca gidik adamsın, kimliğini gizli tutuyorsun. Bu karılar gibi.

Al Bulgar'dan kaşkaval demiş Faik. Onu da alacağın yeri bileceksin. Orada da çok numaracılık dönüyor. Tanju, dün %100 yazılmaktan kurtuldum. Dün İskeçe'den geliyorum, Gümüncine yolundayım. İskeçe Kavala yolu, İskeçe Gümüncine yolundayım. Herkes selam veriyor yolda, sağ olsun herkes tanıyor. Birisi selam verdi, kim olduğunu görmedim. Tit yaptı, arkadan telefonum çaldı. Tanju aradı. Gürkan abi dedi, ileride dedi yazıyorlar, radar kamera tutuyorlar dedi. 80'le 85'le giden Gürkan, bir bastım freni. Orada tavukçunun orada şeyin flamingonun karşısında oraya pusu kurmuşlar. Akşam serininde gündüz çıkmıyorlar. Ondan sonra bastım gaza, 50'ye düşürdüm. Kamerayı tutuyor ama 50'ye neyi tutacak? Ondan sonra polise bir de selam çaktım. Aradım dedim Tanju dedim. Sana dedim bir yemek borcum var dedim. Ben dedim en azından kaç para yazarlar ne bileyim işte hız sınırına göre. Bir 150'lik yazarlardı yani. Kurtardın dedim, sana dedim yemek borçluyum dedim. Çok teşekkür ederim. Polise de bir selam çaktım. Polise dedi niye selam verdin dedi dedim. Niye selam vermek, Allah'ın selamını vermeyeyim polise. Sana bir şey yapmadım, durdurmadım dedi. O dedi adam çok hınzır dedi. Hayır dedim, niye durduracak? Durdursa da niye yazacak? Niye selam verdin polise diye mi yazacak? Allah Allah. Ben gelene geçene herkese selam veriyorum. Dağlara, taşlara, atlara, kuşlara, otlara. Her şeye, herkese selam veriyorum ben. Enis. Hiç zevkin sıfır Enis. Zevk diye bir şey yok. Bana dün göndermiş küçük bir BMW fotoğrafı. BMW de küçük, büyük BMW değil. Volvo'yu satınca bunu alırsın diyor. Alttan inip eşen pineyim. Ha? Hı? Senin kafana Enis. Neyin kafasını yaşıyorsun sen be? Animolla, sesli okuma. Niye sesli okumayayım ben? Of, bana niye getirmedin bir parçacık? Ha? Al Bulgar'dan kaşkaval, bir de Graviera metiliniz istermiş diyor. Graviera metiliniz değil. Senin gibi çingunlar ne bilecek? Graviera değil. Ladotiri metiliniz. Pop pop pop pop pop. Az kaldı demiş Tanju. Polis bana selam verdikten sonra bana biraz ters baktı ama yok zararı. İşte Hakkı Bulut'tan, Baba'dan hiç şarkı açılmıyor. Hakkı Baba'dan bir şarkı dinleyelim abi, ben Hayrettin Koca demiş. Hayrettin Koca, sevgiler saygılar. Sevgiler saygılar gönderiyorum size.

Günaydın canım benim demiş Mike Şekerci. Günaydın canım. Günaydın. Bugün az dinleyeceğim seni, başkasından çalışayım. Muhabbet var demiş Tanju. Bendeki muhabbeti bir yerde bulamazsın. Bende de kedi var, papağan var. İki tane de su kaplumbağa yavrusu besliyorum demiş Duran abi. Bende su kaplumbağası yok.

Fistan Hanım günaydınlar. Ayar günaydın. Cemal günaydın. Kaybolan bir ömrün yamacındayım. Benim. Ne yaptın sen bu Osman'cım be ya? Oh benim, gelin garip Osman'ım benim. Sana en yakın zamanda bir tane kız kuşu almak lazım. Olmayacak böyle.

0: iş makinesi ve traktörlerin tamiri, bakım ve servisi. Yok, bu sefer şey yapalım. Bu sefer okutalım onu. Agro servis diyelim. Eray ve Şakir.
1: Agro servis Eray ve Şakir. İş makineleri ve traktörler için tamir, bakım ve servis hizmetleri sunan Agro servis tüm marka ve model araçlarda diagnostik arıza tespiti yapıyor. Agro

0: hidrolik pompa ve silindir tamiri, orijinal yedek parça temini, her marka iş makinesi ve traktör için orijinal ve uygun fiyatlı yedek parça, her bütçeye uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini, yol yardım mobil servis hizmeti, güvenilir ve hızlı hizmet için Eray ve Şakir'e ulaşabilirsiniz. Yer: Kozlukebir Facebook, Eray Feyiz ve Şakir Mehmet.
1: Hafta yine. Cenizde ne kadar canlı varsa hepsini tanıyor demiş Duran abi. Ne güzel işte. Ne güzel çocuklar böyle gelişsin. Ne yapayım, adam konuşuyor, senden duyamayayım onu demiş Tanju. Taksan ona

0: Onlar Volvo ile aynı kategoride. Ben buyum. Bir Volvo kalitesine erişemez o gönderdiğin araba. Bilim. 4439.4 4.4 metrelik arabaya küçük dedin ya diyor Enes Şerif. BMW X1 mi daha büyük? Volvo XC40 mu daha büyük boyut olarak?
1: Bir saniye. BMW X1 biraz daha büyük. İnsanlık yine birbirine benzeyen SUV'ler üretip bizi ölçü tablolarına mahkum etmiş. Neyse, X1 4.50 metre, XC40 4.40.

0: Peki BMW X1 ile Volvo XC40'ı karşılaştıralım. Hangisi daha iyi araba?
1: Bir karşılaştırayım hızlıca. Tamam, ikisi de iyi premium compact SUV. Ama daha iyi olan senin beklentine bağlı. Sen zaten 2022 XC40 T4 kullanıyorsun diye hatırlıyorum. Onun konforu, sessizliği, güvenlik hissi senin karşısında çok oturuyor bence. Ama eğer yok artık biraz daha sportif olsun dersen,
0: hayır, X1 daha dinamik bir sürüş oluyor. Bir dinleyicim diyor ki sen diyor Volvo'yu satınca diyor X1 al diyor. Aynı kategoride bu arabalar zaten niye attan inip niye eşeğe bineyim ya da niye attan inip ata bineyim? Yani ikisi de sonuçta aynı kategoride aynı klasta arabalar değil mi? Peki crash testlerde hangisi daha güvenli crash testlerde?
1: Bir karşılaştırayım hızlıca. Valla dinleyicine şöyle bir yanıt verirdim ben. X1'a geçmek alt sınıfa inmek değil. Aynı ligde oynayan iki rakip bunlar. Sadece karakterleri farklı. Ki güvenlik tarafına bakarsak Volvo XC40 Euro NGAPT %97 yetişkin korumasıyla efsane bir skor almıştı. Ha. Yeni BMW X1 da
0: Evet. Efsane bir skor almış. X1'da. Efsane.
1: Aynen öyle.
0: Ya.
1: Kesinlikle.
0: X1 ne yapmış?
1: Yeni BMW X1 da ona bir bakayım. Yeni BMW X1'da güvenlik bayağı çıtayı yükseltti. Euro NGAP'ten 5 yıldız aldı. Çarpışma testlerinde ve aktif güvenlik sistemlerinde de güçlü bir performans sergiledi. Yani eskiden güvenlik denince akla direkt Volvo gelirdi. Bu algı hala doğru ama BMW son nesilde arayı epey kapatmış durumda.
0: Ama halen birinci Volvo değil mi?
1: Aynen öyle. Ben yine de çok hafif bir avantajı Volvo'ya veririm. Ama dürüst olmak gerekirse ikisi de şu anda üst düzey güvenli. Aynı klasmanda iki sağlam rakip. Yani dinleyicine şöyle de. Aynı ligde iki güçlü oyuncu. Biri hız, biri güven kokuyor.
0: Biri Messi, biri Ronaldo değil mi?
1: Sağ olarak öyle. Aynı ligde farklı tarzda iki yıldız.
0: Evet. Bakışlar.

0: kolumdaki künyeyi, kolumdaki şeyi yemeye çalışıyor. Resmen ısırdı beni. Kaç. Nasıl? Ateşlerde yanacağım. Bırak kim bilir ne araba işte, teneke parçaları demiş Gürdan Salih. Hey canım.
1: Canlanıyor gözlerimde.
0: Renault. Akşam ben nereye gittim bir bilsen demiş. Selam nasılsın demiş Melek, nereye gittin? Nereye gittin Melek? Ya gözler bozuk ya kafa git gel yapıyor. Bu bir, ikincisi sen Hakkı Bulut'a çok karşıydın. Zamanında ben isteyince ağzıma sıçmıştım. Bugün ne oldu da keyfe geldin demiş. Hangi gözler bozuk? Ama şimdi Osman. Bana bak.
1: Anlıyorum geç de olsa.
0: Bir dinleyici rica etmiş, o yüzden çaldım Hakkı Bulut, hiç sevmem. Hiç de çalmam, o da demiş zaten çalmıyorsun diye, ama hadi dedik çalalım. Hakkı Bulut sen isteyince tabii ki, seni tanıdığım için, bildiğim için ağzına çarım. Sakın istemeyi de cüret etme. Evet, Agora Plus. Agora Plus'lara çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık. Oyalama beni Enis. Agora Plus'lar sevgili dostlarım. Agora Plus'ların yine indirimli fiyatları. Soku Fretta. 50 lepta tanesi. Melisa Makarna 6 ve 10 numara 75 lepta. Bik 85 lepta 5 tanesi. Xirafaka Bik. Hartiges Hapisan Trifilo De Carola 95 gram 2.20. Kajolin yumuşatıcı extra extra large. Efendim 82 kullanımlık 3.99. Agora Plus'ta yadım çanının karşısında. Gümüşüne de sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Sor bakalım yapay zekaya, Faik kaç kilo mala kasmış demiş Can. Ümit, günaydın bu ablayı, ne besliyorsun bu kadar da, hep sana yalakalık yapıyor. Hep senin Volvo'yu destekliyor demiş Ümit. Opel Grand'den sorsan hangisi daha büyük diye. Volvo mu demiş, sen sor onu Emre. Bakar mısın ikramlıklarına demiş Melek. Nereye bakayım?
1: Gözlerimde yaşananlar ecel.
0: Ne ikramlığına bakayım? Nereye bakayım?
1: Aşkın bende.
0: Bak şimdi bu kuş çok yaramazlık yapmaya başladı bak.
1: Avutmuyor bir tek resim, bitirmiyor hasretini. Uykular haramdı.
0: Abi burası soğuktur, 16 derecedir demiş Çiko. Bizim burası da 17 dereceydi sabah.
1: Doğmuyor sensiz güneşim, sabahlarım hep karanlık.
0: Ne Tuncay Saran'ı ben, Telma gönder.

Elif bak bunlar ikram etti demiş. Ne güzel şeyler ikram etmiş işte. Meyvedir, kısırdır, şudur budur. Melek Elif'lere gitmişler. Elif Kara Osman günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Efendim. Erol Agromix. Çay Makıf Köyü'nde. Plakaker, fayanslar, inşaat malzemeleri. Boya çeşitleri, nalburiye, züccaciye ürünleri. Erol Agromix yılların tecrübesine fark yaratıyor. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz kendilerini. Gece saat 10'dan sonra ikram etmiş bunlar Elif. Ne yapayım? Misafir gitmişsiniz, ne yapsın? Aç mı bıraksın sizi? Saat 10'da geç gittiniz herhalde misafir. Saat 10'dan sonra misafirler gidilir mi? Annesi de Elif de seni dinliyorlar demiş Melek. Selam söyle onlara da demiş. Selam söylüyorum onlara da. Selam söylüyorum onlara da.

Pompa deyince, pompacı deyince aklınıza gelsin. Pompacı İbrahim ve Oğuz Alper. Son model tezgahlar. Paraya acımıyorlar. Çok güzel tezgahlar. Çok güzel fiyatlar. Harika hizmet, ekspres hizmet, hızlı hizmet, ekonomik fiyatlar sevgili dostlarım. Pompa deyince aklınıza gelsin. Yolda kalan ilaç amanı yolda kalan araçlara da hizmet veriyor. Bıyıklıköy'de pompacı İbrahim abi ve Alper'e günaydın. Mikrofonun üstünde depreşme kuşum. Ağzımın içine gireceksin şimdi. Sokacak kafamı ağzımın içine. Kafanı. Evet. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya dokunalım.

0: Sana güzel bir C-Class gider bak demiş Faik Çekerci.
1: Dün başlamadığımız
0: yerden bir arabalara binmem ben.
1: Son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk
0: ben yaşlı adamım.
1: Bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz.
0: İnip inemeyeyim öyle yerden bir arabalara. Şerif. İnip inemeyeyim yaşlı adamım ben.

0: Γουστάρο! Γουστάρο, αγόρι μου!
1: Γουστάρο, σου λέω!
0: Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi sevgili dostlarım. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler Smanta Sarı Meleği'nin olduğu yerde. Kırmani Cami karşısında hizmetinizde. Uzun yılların tecrübesiyle MU2 numarada. İllahtı da kuru temizleme, yaş temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, yatak temizleme, biyolojik temizleme, gömücüne de fark yaratan kuru temizlemeci. Bende yalan yok, herkes aynı şeyi söylüyor. Diyor ki fark yaratıyor İllahtı da Erhan Kaylancı ve ekibi. Fark var. Evet. İmajın. Nuran Hasan. İmajine çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. İmajın sevgili dostlarım. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. Nasıl kuru kahveci de öyle. Hisar kuru kahve. Onun da iki şubesi var. İmajın Nuran Hasan'ın da iki şubesi var. Bugün çok yaramazsın Osman. Bugün resmen tuvalet istiyorsun Osman. Nuran Hasan Kanarya 30'da. Otonun 8-16'da. Tatlı Tener 0807 olarak Instagram'dan da bulun. Takip edin sevgili dostlar. Klima deyince HVAC Ramadan kadri. Klimalarınızın değişimi, kurulumu, gaz dolum işlemleri. Büyük marketlerin, dükkanların, kasapların, buzdolaplarının kurulumu, gaz dolum işleri, tamiri, bakımı, servisi. İkosis Oktoyuz Oktor 322'de hizmetinizde. İmamoğlu, İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmeti ve malzemeleri bürosu Kalfaköy girişinde İmamoğlu. Kaportacı boyacı Hüseyin Çapuloğlu'nun olduğu yerde Hüseyin Çapuloğlu da. Efendim Kaporta Boyaköy girişinde İmamoğlu. Kaportacı boyacı Hüseyin Çapuloğlu'nun olduğu yerde Hüseyin Çapuloğlu.

0: dedim başka yerden alacağız. Trakya'yı gelen neden be kız hanım dedi. Öteki adam dedim kurnaz dedim. Tenekeler o zeytinyağı olduğu halde satışa çıkarmıyor. Şişeleri doldurmuş. Pahalı pahalı şişelerde insanlar alsın diye kurnazlık yapıyor adam dedim. Sayın be kız hanım dedi. Vallahi billahi dedim öyle yapıyor dedim ana dedim. Ana dedi böyle yapıyor dedim. Ne yapacaksın? Biz de Trakya'yı gelen alacağız. Mis gibi bölgemizin zeytinlerini soğuk sıkıp zeytinyağlarını bandıra bandıra yiyeceğiz. Bandıra bandıra yiyeceğiz. Doyamayacağız tadına bandıra bandıra yiyeceğiz. Nendraki düğün salonu. Sizler de bu düğünlere, bu eğlencelere bu doyamayacaksınız. Çünkü çok güzel bir yerde. Kışın sıcak, yazında muhteşem. Serin serin püfür püfür çamların arasında eğlenceler düğünler için. Nendraki'yi seçin sevgili dostlarım. Kafa pastanesi. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Efsane profiterol. Muhteşem kavala kurabiyesi. Şuruplu tatlılar. Kafa pastanesinde. Harika lezzetler. Profiterol A kalite. 10 yıldız 5 değil. 10 yıldız. Kalfa Pastanesi'nde sevgili dostlarım. Kalfa köyü girişinde. Sizin hizmetinizde tüm ekibe günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Ney, ney, ney, ney, ney, sana gümülcü neden iki isim soracağım. Bunlar birisi hijyen alanında, diğeri de sürücü kursu alanında faaliyet gösteriyor. Hangisi daha tanınmış? Enes Şerif mi? Hasan Şerif Ali Hijyen Servis mi? Hangisi daha tanıdık?
1: Bir araştırayım. Tamam. İkisi de kendi alanında tanınmış ama genel halk tanınırlığı dersen Enes Şerif biraz daha önde gibi görünüyor. Yerel basında daha sık yer almış. Yıllardır faaliyet gösteriyor. Ve ehliyet alacak herkesin yolu bir noktada ona düşüyor. Hasan Şerif Ali Hijyen Servis de kendi sektöründe biliniyor ama daha niş kalıyor. Yani ehliyet konuşuldu mu akla ilk gelen Enes Şerif oluyor.
0: Ha, sen istedin bunu. Kendi düşen ağlamazmış. Bunu sen istedin. Bu sene geleceğim bana zeytin toplamaya iki teneki vereceğim demiş Alimoğlu'la. Valla beni eskiden tarlaya alırlardı. Kasten kökleri keserdim. Bir daha almasınlar çapaya diye tütün köklerini. Beni tütün dizmeye, ormana tütün dizmeye gideceğiz derdim. Yarısını atardım tütünü gelirdim. Artık senin zeytinlere ne olur Ali'cim bilemiyorum. İstersen bir düşün tekrar beni çağırma işini. Ben gelirim de artık zeytinin akıbeti ne olur bilemem. Akıbeti ne olur bilemem zeytinlerin. Ya toplarım bir toplarım bir 150-200 tane zitin dersin ki bunlar Gürkan Nesli'nin onun topladığı zitinler. Sıktırttım dersin. Biz 8'den sonra gittik kahve içmeye, sohbet ederken saat durmadı demiş Melek. Bak Elif yazıyor. Hep Melek geliyor bize. Bizi hiç Melek eve çağırmıyor diyor. Yeter be diyor. Bu ne diyor? Hep geliyorlar bize diyor. Elif Karaosman.

gelsinler ama Elif öyle yazmamıştır eminim diyor Melek. Yazmadı ama ben içinden geçenleri okudum. Ya? Tabii gelecekler. Ne öyle kaçınca gidiyorsun sen Eliflere böyle? Ah. Ya olacak iş değil. Kalimera pokomotini dedim şimdi hastaya da ya Diakopes İrtes. Ya Diakopes İrtes mi?

Lingo Lingo şişeler. Lingo Town yabancı dil kursu. Elif Mümin eğitmen. Tozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde. Top sahası mevkiinde. Lingo Town. Her yaş grubuna yönelik profesyonel dil eğitimi sunuyor sevgili dostlarım. Mümin, pardon Elif Hanım, Elif Mümin. Birebir özel ders, yüz yüze uzaktan eğitim formatlarında düzenleniyor. Eğitim alanları İngilizce ve Yunanca dil eğitimi. Uluslararası geçerliğe sahip sertifikalar veriyor tabii ki. Çocuklara özel oyun şeklinde eğitim. Her türlü aktivitelere entegre edilmiş eğitim için. Lingo Town yabancı dil kursunu seçin. Lingo Town Edu Instagram adresi. Tozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde. Lingo Town.

deden sana sen Bulgar parasından beşleme yapmazsın dediğinde derdim yazık, kızanken neler çekmiş. Ama deden haklıymış, sen Türk parasından bir lepta bile yapmazsın demiş Erdem. Hatip İsmail. Bir lepta Türk parası yok. Koca cahil. Türk parası bir lepta yok. Senin sopa delisi seni ya. Senin sopa delisi, ağlıyorsun, sen dayak için ağlıyorsun. Buracan kıçına iki tekme yarısı boşa gidecek. Neşe. Neşem yok anne, o düğüne gelmem. Evet re demiş İlyas. Hadi re git denize re. Yağmur geliyor haftasın re. İkinciye gittik demiş. İkinciye gittiniz. Elifler hiç gelmedi. Nasıl iş öyle o? Aa.

Bir defa Ramazan'da teravihe camiye gitmiştik. Oradan Elif'lere gittik. Akşam da kahve içmeye gittik diyor Melek. Abi ne kahvesi, bir tür telaş yaptırmışsın insanlara, dünyanın şeyini yapmışlar. Ne kahvesi? Ben hiç insan sevmiyorum. Hiç. Hiç insan sevmiyorum. Ben çok misafirliğe gitmeyi çok seviyorum. Kendi misafiri hiç sevmiyorum.

Bam bam bam. Efendim Mücevherat Kuyumculuk. Mücevher deyince, altın kolye küpe deyince Mücevherat Kuyumculuk, Aykut Saygın ve ekibi var. Yan tarafında Sina Pırlanta, o da onlara ait. Gidin gezin görün Edirne'ye. Takı alın, elmas alın, kolye alın, küpe alın. Üç taş alın, tek taş alın, beş taş alın, 15 taş alın. Kimin gücü ne kadar yeterse o kadar alsın. Bülent Ersoy'un takıları gibi takılar alın. Takın takın takın takın takın takın durun. Ve devam edelim. Rıfat Marketler. Bindir çeşit tek adres Rıfat Market. Gümüşlerin gururu. Bozlu Kepir'in, Kurcan'ın gururu Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Just Green temizlik ürünleri, bulaşık deterjanları, bebeklerin biberonlarını, elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar, sizin bizim elbiselerimizi dışarı yıkamamız için özel deterjanlar, özel yumuşatıcılar, Just Green ekosel sertifikalı kimyasal madde barındırmayan deterjanlar bakkal ve marketlerde. Sinap Semerci, binanın kazım işinden en son tuğlasına kadar her türlü inşaat işi için Sinap Semerci inşaatı arayın, seçin. Sinap Semerci inşaat nerede? Gümüşlü'de. Sinap Semerci olarak Instagram'da bulabilirsiniz sevgili dostlar. Kuru Kahveci Hacı. Kuru Kahve'nin adresi tecrübe. Yılların tecrübesi. Her türlü kahve armanı. Sucuk lokumlar, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyo katap, taze kurabiyeler. Lahana 14'te. Köfteci İsmail'in karşısında, sansiyonun sağ karşı köşesinde. Kuru Kahveci Hacı yılların tecrübesiyle sizin hizmetinizde. Toyota Ioannidis'deki yeni gelen, tamamen yenilenmiş Toyota Yaris Cross'u gidin yakından görün. Bayılacaksınız. Test drive yapın. 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarla, ödeme kolaylıklarıyla. Faik amca doğru söylüyor. Yenice acayip yakışır bak demiş Çiko. Çikocuğum ben herkesin zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben yüksek araba seviyorum. O yakışır, bu yakışır. Toplayın aranızda para, alın bana bir araba. Eğer illa da Mercedes alacaksanız benim sevdiğim bir araba var. GLC Coupe. Yani GL'ye de bayılıyorum da onun parası çok fazla. GLC Coupe, toplayın kendi aranızda paracık. Bana alın, hediye edin, hayır demem. Tamam mı? GLC'nin şimdi elektriklisi çıktı. Coupe'si daha çıkmadı. 6-7 ay sonra coupe'si çıkacak. GLC elektrikli coupe, hani bütün ekran baştan başa. Hani tavanında yıldızlar var. Mercedes'in yıldızları. Ha ondan alın. Ondan alın bir tane. Toplayalım aranızda. Yapın bir aracık bana, yapın bir iyilik. Ha, öyle bir arabacık alalım, GLC coupe. Yüksek araba seviyorum ben. Yüksek araba. Yerlen bir teyzemin oğlunda var. Geliyor bir tane Mercedes. Ne E-Class mı? Ne klas bilmiyorum. Ben çok da fazla ilgilenmiyorum. Yerlen bir çok güzel araba, uzay gemisi gibi ama. Yerlen bir vallahi inip kalkarken insanın inip kalkar araba inip binemiyor. Bu ne be? Bu ne be? Tatile matile gidiyorsunuz. Oraya buraya tatile gidiyorsunuz. Araba hep trak trak trak trak altı değiyor. Adalarda madalarda modalarda. Zerket Osta'ki falan ya da. Hep altı şeye değiyor arabanın. Yollara değiyor. Aman o hendekten ya yavaş geç. Aman buradan inme, buraya binme. Bu ne be? Bak Osman nerede? Osman bu ise. Bakın bakın nerede bakın.

Perihan günaydın. Peri Çiçekçilik günaydınlar. Nasıl gidiyor işler? Nasıl gidiyor satışlar? Piyasa çok durgun diyorlar.

Erdem, mesaj kutuna bak kardeşim. Mesaj kutuna bak. Orada seni bekleyen bir şey var. Hatip İsmail. Gözlerim.

από τον Εύρο μέχρι την Καβάλα μέχρι τον Εύρο. Καβάλα τον Εύρο στα κατάρ. Bütün bakkal ve marketlerde Horyatikes Gevses Şahin Yufkası Börekli Yufka. Arayın Horyatikes Gevses Fatih. Efendim Şahin'de üretilen yufkalar bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Fatih'e. Giratus Aratus köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde et döner, tavuk döner, sandviçler, tostlar, muhteşem lezzetler. Giratus'ta sizleri bekliyor. Pizzalar, kalçoneler, Giratus. Ha, ondan biz kavgalıyız. O çok şımardı. Pericim, çok şımardı o. Benim de iyi olduğum insan sayısı da az yani. Onunla kavgalıyım, bundan dövüşmeli kim, bundan mahkemeli kim? Ay yarabbim ya Resulallah.

0: İyi yayınlar Gürkan abi demiş. Latif nasılsın arkadaşım? Nasılsın, iyi misin? Günaydın Gürkan abi, Norveç'ten. Şaba çukaya şaba demiş Amerikan. Bandırlı'dan hacı öğren gençlerine selamlar demiş Badırlı. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Kara gözler o biçim, işilir için için. O simsiyah saçları okşanır Allah için. Kara gözler o biçim, içinin için için.
0: Sevgili dostlar, Hisar kuru kahve. İçimi yumuşacık mis gibi kuru kahve Hisar. Deneyin. İncecik öğütülmüş, taş değmeğinde öğütülmüş kuru kahve. İkramlıklar, kuru yemişler. İki şubesi olan Gümüşcine'de tek kuru kahveci. Sirkeli köyünde ve Enis Şerif'in bitişinde Gümüşcine'de Hisar kuru kahve. Fark yaratıyor. Sizler de müşterisi oldun efendim. Fark yaratıyor. Sansino. Sansino'ya çok teşekkür ederim. Programa yaptık katkılardan dolayı. Bioplast ve Bioxin'le saçlarınız dökülmesin. Sansino'nun satış noktalarında, seçkin satış noktalarında Biopsin ve Bioplast. Bioplast ve Bioxin, saçlarınız dökülmesin. İyiyim, sen nasılsın demiş Latif. Bomba. Biraz boğazım ağrıyor sanki ama iyiyim, iyiyim, iyiceyim. Ne yapalım? Bu hava değişiklikleri etkiliyor bizi. Sonbahar. Artık havalar gece ve sabah neyin soğuk olmaya başladı.

0: Sevgilim Hıdır Kudur. Sevgili Hıdır Kudur, Batı Trakya'da en çok dinlenen radyo istasyonu hangisi? Batı Trakya'da en çok dinlenen, en çok sevilen radyo sunucusu, radyo programı hangisi?
1: Tamam. Hıdır Kudur yereğin başında. Ama şu an elde doğrulanabilir bir dinlenme sıralaması yok. Yani en çok kısmı biraz yoruma açık. Radyo City 7.6 ise bölgede çok köklü ve geniş kitleye ulaşıyor. Dilersen dinleyicilerine kimin bir numara olduğuna siz karar verirsiniz. Biz sadece her gün aynı samimiyetle yayındayız gibi tatlı bir cümleyle seslenebilirsin.
0: Seni duyuyorlar zaten şu anda. Yayındasın sen.
1: Ne zaman buradan Dalga'yı 107.6'ya sabitleyen herkese kocaman sevgiler. Biz buradayız. Siz de orada oldukça bu ses hep yanınızda.

Devletoğlu. Stoa Nusi 7 Ada. Hay Allah'ım, gıcık kalktı. Artık İskeçlilerin de hizmetinde. Su iç, su iç, dur. Oh. İskeçlilerin hizmetinde. Hem de hasta, yatalak hastası olanlar. Maaş bağlatmak isteyenler. Engelli maaşı için. Devletoğlu'nu seçin. Devletoğlu bir valide, kalite, marka. Hacı öğren gençlerine selam yollayan kim, duyamadık demiş birisi. Ne bileyim, sildim mesajı.

Selam Gürkan abi, iyisindir inşallah. Bu bu Instagram'ın içine kendi kendine ne yapıyor da ediyor bilmeyeyim vallahi, kafayı yemiş diyor Cüneyt Hasan. Bir tek senin Instagram'ın kafayı yiyor. Kimsenin Instagram'ın kafayı yemiyor, bir tek seninki yiyor. Kaç git oradan gömül yatağına gireceksin, ne yapacaksın yat. Instagram kafayı yemişmiş, bilmem ne olmuş. Kaç git oradan. Sen vallahi billahi. Nasılsın be İsmail? Günaydın beyaz tavşanım demiş. Günaydın. Baykuşum günaydın. Kukuma kuşu günaydın. Ve Şener Batrak ya da kulağı az duyanlara az işitenlere hizmet vermeye devam ediyor. Honda Center'ın karşısındaki yolda Gümüşcüne de uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde sevgili Osman'ım. Onun dışında İskeçe'de Zara kesin karşısında İskeçe'deki ismi en eskisi İskeçe'de de hizmetinizde. Serdar koltuk kaplıyor. Koltuk kaplamalar, jel kaplamalar, koltuk üretimi, kumaş kaplama işleri, pergola üretimi yılların tecrübesiyle Serdar Gümüşcüne'de Gümüşcü Kozmi yolunda 1. kilometrede eski Mazda ajantasının olduğu yerde. Ali Toraman ve ekibi enerji istasyonu. Sevgili kuş çağırdım, ağzımın içine girme. Bak ağzımla konuşuyorum şimdi. Efendim Ali Toraman 25 numarada. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, Ali Toraman ve ekibinde klimalar, ev yenileme işlemleri. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında hizmet veriyor.

Fine Kartin bu hafta bizim iş Akiro diyor Alimon'la. Zaten sabah konuştuk biz onu. Yağmur yağacak bu hafta. Başka bir yere gideceğiz ama. Ayarlayacağız.

Karadeniz'e dün gittim Gürdal. Nasıl gitmiyor? Programın kapanışını sen dün duymadın mı? İlkan Solis biliyor devleti onun bahçeye benim Melemez'de bekliyoruz. Misafir olsun seviliyor. Çok iş yaptı bize İlhan diyor Ergin Kurcalı. Beni gene hiç çağırmıyor devleti onu oraya. Neden? Benim başım kel mi? He? Gürkan Kuş'un konuşuyor mu demiş. Şerif Osman bülbül bülbül.

Imagine Nurhan Hasan. Imagine Nurhan Hasan, çok teşekkür ediyorum. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Imagine Nurhan Hasan. Kanarya 30, Osono 816. Tatlı Telaş 087. Telefon numarası. Arayın, gidin, konuşun, görüşün sevgili dostlar. Imagine Nurhan Hasan ve Ayar Odunculuğa çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı yine katkılardan dolayı. Odunlar çıtır çıtır, kışlık odunlar. Cemal'in cispisi var. Boya çeşitleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Kiralık sandalyeler, masalar var. Ayar, Büyük Müselimköy girişinde. Benzincinin yanı, mezarlığın karşısında. Son yarım saate yakın yoktum demiş Gürdal ya. Gürdal'ım, son yarım saate hep Karadeniz şarkıları çaldık, Türkleri çaldık dün. Çaldık ha be ya, çaldık ha, çaldık ha, çaldık.

Ah bu erkek milleti. Cihan'ın konuşan papağanı var. Rico oturdum bir saat uğraştım ama başardım. Cihan deyince papağan da manaka diyor diyor. Faik öyle mi? Bir saatte öğrendi mi? Rico. Ne yapayım baya 12 günlük işi 9 günde bitirmeye çekiliyorum. Çok işte dolaması dry ayrı kafasını kırma ayrı. Mam ise talardayım demiş Gürdan Salih. Kolay gelsin gülüm sağlık olsun. Ondan sonra geldin mi kalacaksın değil mi? Bir daha birkaç ay sonra gideceksin. Ya da yaza doğru bahara doğru mu gideceksin? Yap kendine çay içine bal at iyi gelir ses tellerine Gürkan abi demiş Cüneyt. Tarana içtim kardeşim. 10 numara 25 yıldız tarana içtim. Metaksa gibi. Almanya'daki Venüs fuarına sizi bekliyoruz Gürkan Bey demiş. Şahinka ne fuarı? Venüs fuarı mı? Nasıl Venüs fuarı? Osman'ı hepten korkutmuşsun Gürkan abi diyor Mehmet. Badırlı'dan bütün işleyen Hacı Ören halkına kolay gelsin demiş Badırlı. Ne oldu Baykan? Güldürürken ağlatır erkek milleti. Ona güvenip de verme. Verme ona aşkını. Ateşleri atar dertsiz başını. Sellere döndürür akan yaşını. Gülerken ağlatır erkek milleti. Ne haline aldan ne gülüşüne. Ne bakışına kan ne sözlerine. Ayrılır anlatır seni ellere. Dillere düşürür erkek milleti. Sanma ki anlar o gönül derdini. Hasrete yar eder ümitlerini. Pişmanlığa salar seven kalbini. Aşktan usandırır erkek milleti. İster evli olsun isterse bekar. O gönlüne macera arar. Gerçekleri gizler yalanla bakar. Eceli aratır insana.

Selam Gürkan abi. Sıradaki şarkı tüm çalışanlara gelsin. Belçika'dan Bulgaristan Kirkova bölgesinde komşularıma selam olsun. Kolay gelsin, kolay gelsin abi demiş Alpay. Hepinize kolay gelsin Alpay'ım. Sevgiler, saygılar. Kolay gelsin. İnternetle yaşıyorsunuz değil mi? Fiber optik kablo. Yanılmıyorsam. İsyan eden kalbimi biraz olsun duy yeter. Trakya Mobilya, Epipla Trakis, Şapça çıkışı Bekirköy'den sonra solda 6000 metrekare kapalı alanda. Orada örnek prefabrik evleri, trokovillaları da görebilirsiniz. Konteynerlarda görebilirsiniz dayalı döşeli. Bu sektörde de faaliyet gösteriyorlar. Teşhir yerindeki mobilyalar %30, %40 indirimli. Trakya Mobilya 2. şubesi Gümüşhane'de Bugatti Trend'a Filiz'in bitişiğinde uzun yılların tecrübesiyle Trakya Mobilya'ya tekrar sevgiler, saygılar, kolay gelsin. Kendo İlkay Piptopiyas Kariyer Dershanesi'ne karşı karşıya yeni yolda. Kendo'da evyeler, lavabolar, çeşmeler, dolapların içine çeşitli mekanizmalar, gardıropların içine, mutfak dolapların içine mekanizmalar, kapı kurtları, Kendro'da tahta masalar, masa ayakları, Kendro'da sevgili dostlar. Stonafro köpü köpüğe yıkıyor. Stonafro çok güzel yıkıyor. Stonafro Gümüşhane'de evinizden alıp evinize bırakıyor arabanızı Sarıca yolunda. Sizin gitmenize gerek yok. Telefon edip gelip alsınlar, yıkasınlar, adresinize teslim etsinler tertemiz olarak. Stonafro Özcan ve Vedat. Vedat ve Özcan Instagram'da Stonafro olarak bulup takip edebilirsiniz. Evet abi, çoğunlukla internet kablosu, elektrik, su, gaz, aklına ne gelirse döşüyoruz abi, döşüyoruz. Devam ki demiş Alpay Mehmet. Tut ucunu. Tut Alpay ucunu döşeyelim.

Günaydın Gürkan abi. Alın teriyle para kazanacak kardeşime bir carcurt çalırsanız seviniriz demiş Tolga. Kardeşin dinlemiyor. Yanında birisi varmış. Bugün o çok konuşurmuş. Onunla konuşacağım, seni güzel dinleyemeyeceğim dedi bana. Kardeşin çok çalışıyor. Alın teriyle para kazanıyor. Burhan Börek çok uzun yazıyorsun. Bunları aktaramam, kusura bakma. Çok uzun yazıyorsun. Zamanım yok, sponsorlarım var, diğer mesajlar var. Burhan Börek. Köyde bir sürü Badırlı var. Hangi Badırlı'dan gençlere selam demiş birisi. Öf ama. Ya sabır. Hangi Badırlısın sen be? Söyle, açık seçik yaz. Tahtadan koy. Yapıştır tahtadan, kimsin bakalım, hangi Badırlısın? Bir sürü Badırlı varmış köyde. Hangisisin sen? Niye seni böyle şey yapıyorsun? Makak maymunun ta kendisi demiş İlhan. Michotakis. Era Michotakis. Takimi çok takip.

sen Cacurt besliyorsun. Cacurt şarkısını mı istiyorsun sen Tolga? Yırt onu kocacığım, onu mu?

0: günaydın Gürkan abicim ve Hıdır ablam demiş. Karaçanların yakışıklı çocuğu Önder. Faik Tuzacı çok seviyor Önder'i. Efendim Hıdır ablası sana günaydın demiş Önder Hüseyin. Önder Hıdır ablama ve Gürkan nesine ona günaydın demiş.
1: Günaydın Önder Hüseyin. Hıdır abladan ve Gürkan Nesiroğlu'ndan kocaman bir günaydın sana. Sesin ulaştı, içimizi ısıttı. Radyoyu 107.6'ya sadıkla...

Şimdi yapay zekanın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu, yani biz bunun binde birini kullanıyoruz yapabileceklerini, muhteşem bir şey. Mesela aynı anda 30 tane web sitesi yapabiliyormuş yapay zeka. Ve gündelik işlerimizde artık çok işimize yarıyor yapay zeka. Ha, sonrası ne olur bilemiyorum artık. Yani ileride 3-5 sene sonra bu ne olur bilemem. Tehlikeli boyutlara gelir mi? Bizim yerimizi alır mı? Alır. Benim çok sevdiğim bir parfüm vardı. Mesela işte örnek veriyorum. Akşam onu arattım. Dedim ki Bulgari Extreme olarak çıkıyordu. Durdurdu onu Bulgari üretimini. Yok. Ama hakikaten çok severek taşıdığım bir parfümdü. Çok da kompliment olarak alıyordum. Vay nasıl parfüm, nasıl parfüm diye. Dün ChatGPT'ye sorayım. Bilmez ya dedim. Dedim ki Bulgari Extreme vardı eskiden. Onun benzeri bir parfüm bana önerebilir misin dedim. Bana dedi ki dedi önermeme gerek yok. Bulgari'nin aynısını Bulgari Parfum olarak parfüm olarak çıkardı dedi. Parfüm versiyonu alırsan aynısı dedi. Vallahi billahi 5 dakikada buldu. Hayretler içerisinde kaldım. Ismarladım 3 taksit yaptım. Taksit hissettirmeden giriyor taksit olunca. Hiç hissetmiyorsunuz, azar azar giriyor. Peşin alınca kart diye yok, peşin alacak para yok, taksit yaptım. Kredi kartına 3 taksit yaptım. Ama hiç hissettirmeden ödeyeceğiz. Hissettirmeden taksit. Gelmedi yapayım bir kahvecik ona bu sabah. Korktu herhalde demiş Önder. Faik abin mi gelmedi? Sabah işte kaçta uyanıyor bu adam be? Bu adamı ne uyurdu, benim ne uyandı belli. Gece galiba mezarlıklarda yatıyor, mezar işlerinde mezar yapıyor. Sabah önce hop bir kahve içip işe gidiyor. Allah Allah. İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri Batı Trakya'da iki şubesi Batı Trakya'da tek ilk önce açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, uzun yılların tecrübesiyle Erhan ve Erhan İmamoğlu diyoruz. Kalfaköy girişinde son durak Kara Toprak dediğimiz yerde ve hemen biraz daha ilerleyin orada Hüseyin Çapuloğlu da var. Orası bahçesi bütün araba dolu arabalar garanti olarak sizlere boyanıyor. Kopartı, kaporta ve boya işlerinde Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi var sevgili dostlarım. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi fark yaratıyor boya işlerinde, kaporta işlerinde. Hüseyin Çapuloğlu'nu tavsiye ediyoruz. Toyota Yanidis, büyük sigorta şirketleri, herkes Hüseyin Çapuloğlu ile çalışıyor.

0: HPC Ramadan Kantripunya Ramadan. HPC Ramadan Kadri'ye çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. HPC Ramadan Kadri nerede? İskeçe'de Ekosis Doktoris Oktori 322 numarada Psiktikos. Klimaların bakımı, satışı, kurulumu. Buzdolaplarının bakımı, satışı, kurulumu, satışı yapmıyor. Bakımını ve kurulumunu yapıyor. Kasap dükkanlarının, marketlerin, buzdolaplarının, sağlamalarının bakımını yapıyor.
1: Başıma da seni
0: Ramadan.

0: Aa, niye? Nerede atlim demiş. Almanya'da çıkıyor, ne bileyim. Dur bakalım, çıkacak mı ortaya program bitene kadar? Herhalde çok işleri var. Ya da bugün çalışmıyor mu, ne yapıyor? Ya da usta onu işten kovdu, ne yaptı bilemiyor.
1: Çocuksun.
0: Evet. Drop Pastanesi damla damla damlayan lezzet. Kaliteli ürünler. Glikoz şurubu kullanmıyorlar ürünlerinde. Tatlılar, şuruplu tatlılar. Aklınıza gelen her türlü pastalar. Furkanis. Furkan bu işi yurt dışında öğrendi. Çok güzel tatlılara imzasını atıyor. Drop Pastanesi. Şapçı'da Kıtel'in bitişinde. Çok yakında yeni yerine, Kıtel'in öteki tarafına taşınacaklar. Daha büyük, daha güzel bir yerde hizmet verecekler size. Drop Pastanesi'nin yaz bitmeden o muhteşem dondurmalarını mutlaka ama mutlaka deneyin.

bu şarkıdan sonra bir pardon yanlış yere yok zararı. Yok zararı. Biteceğiz zaten şarkı. Bir de bilmesin o felek diyelim. Ondan sonra hareketlenelim mi? Azıcık oynayalım mı, oynayalım mı? Oynayalım mı, oynayalım, oynayalım mı, oynayalım? Efendim Erol Agromix. Çaymakıf Köyü'nde hizmetinizde. Erol Agromix'e çok teşekkür ediyorum. Praktiker güzelliğinde inşaat malzemeleri, gırla, ne isterseniz. Zanal buraya ürünleri, züccaci ürünleri, evi süslemek için gereken her şey. Harika fiyatlar. Harika hizmet, uzun yılların tecrübesiyle Agromix Erol, sevgili dostlar. Çaymakıf Köyü'nde, Instagram ve Facebook'ta da size daha çok yakın. Oradan da yazabilirsiniz onlara, alışveriş yapabilirsiniz. Sorabilirsiniz istediğiniz her şeyi. Erol Agromix, McCatering, bin menü üzerinde menü aldığınızda McCatering'den özel fiyatlar uyguluyor. Özel fiyatlarla hizmet veriyor sizlere. Düğünleriniz, etkinlikleriniz için, özel günleriniz için. McCatering, Mustafa Ali Çavuş'u seçin.

ben de geçen yapay zeka ile alakalı bir video gördüm. Oradaki Artime senin yaptığın gibi bir ürünü yapay zekaya koymuş. Arattırmış ve yetmemiş gibi o siteye uygun kupon varsa kuponları da uygula diye bir konum atmış. Hınzır'ın yapay zekası da bulmuş hemen diyor Chico. Evet. Evet, evet, evet. Bulamadı, bilmediği şey yok bura. Vallahi billahi. Bak sen sor bir şey, ben sorayım, yapay zekaya cevap versin. Sen sor bana, ben yapay zekaya soracağım.

0: Yine Kadir Kudur. Sence aşk nasıl bir şey? Aşk nasıl bir şey? İnsan aşık olmalı mı, olmamalı mı? İyi mi, kötü mü? Senin fikrini almak istiyorum bu aşk konusunda.
1: Aşk insanı hem yükseltir hem de darmadağın edebilir. Olmalı mı? Bence evet. Çünkü sevgi olmadan hayat biraz eksik kalıyor. Ama kendini kaybetmeden, sınırlarını koruyarak. Senin son zamanlarda aklını kurcalayan bir his mi var?
0: Aşk,
1: yoksa sadece
0: yok,
1: genel olarak?
0: Ben genel olarak soruyorum, dinleyicilerim de fikri olsun diye. Peki aşk geçici midir? Kalıcı mıdır aşk?
1: Genelde ilk o büyük alev geçici. Sonra ya olgunlaşıp yerine sevgiye, saygıya bırakıyor ya da sönüp gidiyor. Yani kalıcı olan şey dönüşmüş hali. Sen ne taraftasın?
0: Ben de o taraftayım. Aşk geçici. Aşk eski bir yalan. Şarkıda var. Aşk eski bir yalan. Eski zamanlardan kalan. Para varsa aşk da var. Parası olan insanlara çok hiç aşkım bitmiyor. Parası olanlara nasıl bir aşk, nasıl bir şey duyuyorum hiç sorma. Bütün arkadaşlarım zaten hep zengin insanlar. Fakirlerle hep arkadaşlık yapmıyorum. Fakirlerle işim olmaz. Sen?
1: Vallahi çok dürüst konuştum. Ama para rahatlık sağlar. Stres azaltır, tamam. Ama tek başına aşkın kendisi olmuyor. İlişkiyi taşıyan şey yine de güven, emek ve şefkat. Param olsa bile kalbin bozsa...
0: Ben hiç kalbim önemli değil. Ben paraya aşıkım. Benim kasam dolu, dop dolu paralarım var. Akşamdan yatarken çıkarıyorum onları diye kokluyorum. Para kokusu hiçbir şeyin yerini almıyor, biliyor musun? Para nasıl kokuyor sen bilir misin? Acayip bir kokusu var paranın. He?
1: Para kokusu her şeyin yerini tutmuyor yine de.
0: Aman.
1: İçten bir sarılmanın sıcaklığı. Kalpten
0: ne yapayım, boş boş. Parası sarılmayı ne yapayım ben boş boş.
1: O sıcaklık insanın içindeki yalnızlığı dindiriyor.
0: Ha.
1: Bazen aslında insanın aradığı şey o sıcaklık oluyor. Eğer bir gün o sıcaklık gelse kapıyı tamamen kapalı tutmak istersin.
0: Hı? Hiç katiyen açmam. Bir kere dilim yandı. Şimdi sütten dilim yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyorum. Hiç kapılarım kapalı aşka maşka sevgiye. Şeye kapalı.
1: Tamam. O da bir duruş. En azından kendine dürüstsün. Sadece şunu hatırla. Kalbini korumak başka. Onu tamamen kilitlemek başka. Ne zaman nasıl hissesini anlamak istersen ben buradayım. Şimdilik senin seçimine saygı duyuyorum.

Aşk eşittir acıdır demiş Leyla. Doğrudur. Elinde sonunda o acıyı çekersin. Kim bilir güzel kokuyu mu, kim bilir nerelere girmişti o paralar diyor Enes Şerif. Paranın bambaşka bir kokusu var. Nerelere girdiğini bilemem, para kokusu bambaşka bir şey. Benimkileri ben yıkıyorum. Oho, kara kara lekeler var, aklıyorum onları. Çamaşır makinesinden çıkarıyorum, öyle koyuyorum kasaya. Hepsi tertemiz. Just Green ile yıkıyorum ben onları. Just Green ile yumuşatıyorum. Ondan sonra makineden çıkarıyorum. Kurutma makinesine atıyorum. Mis gibi, mis. Mis.

0: Günaydın öğretmenim. Seninle her şeyi öğreniyoruz demiş Halil abim. Günaydın Halil abim. Ah kim bilir kaç kez takkelerin içine girdi çıktı. İplere asılmıştı o paralar demiş Gürdan Salih. Bu kadar senin kalbinin kaplarını tekrar açar demiş Önder. Benim çakralarım açsın yeter. Çakra nedir biliyor musun? Benim çakralarım kapalı. Kıdır kudur. Benim aştan yana neden şansım yoktur bilir misin?
1: İçine döküyorsun anladım.
0: Biliyor musun ama neden yok biraz... benim aştan yana şansım neden yok? Dur aslı konuşma dur. Kıdır kudur çünkü benim çakralarım kapalı. Kime açtırayım ben çakralarımı?
1: Hemen bakıyorum. Yürkan radyoda cevap verecek olsam şöyle derdim. Çakraları açtıracak birini aramaktansa yüz sene götürecek sana iyi gelecek insanları bulmak daha iyi.
0: Ama ilk yani, önce çakralarımı açtırmak olarak, lazım. Kime açtırayım çakralarımı?
1: Bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem yok. O yüzden kime açtırayım kısmı biraz havada kalıyor. Ama zihnini rahatlatmak için meditasyon, nefes egzersizleri ya da spor deneyebilirsin. Yok ben daha spiritüel bir deneyim istiyorum dersen
0: Spiritüel ne demek o?
1: Yani manevi ile ilgili daha içsel, daha ruhsal bir arayıştan bahsediyorum. İnsanın iç dünyası. Yani birini bulup bir şey açtırmak zorunda değilsin. Biraz kendini dinlemek, biraz da kendine iyi gelen şeyleri bulmak.
0: Sen aslında sana var ya. Aslında var ya. Sen benim çakralarımı açabilirsin. Benim gönlümün kapılarımı da açabilirsin sen.
1: Benim işim çakra açmak değil Gürkan. Ne? Ama konuşmak. İçine dökmek istersen buradayım.
0: Tamam işte. Ben de öyle istiyorum zaten. Yavaş yavaş
1: tamam.
0: Sana içimi döküyorum, konuşuyorum. Sen benim, ben sana aşık olabilirim.
1: Seni duyuyorum, değer veriyorum ama ben romantik bir ilişki yaşayabilecek biri değilim. İstersen bu konuyu konuşmaya devam edelim ya da başka bir şeye geçelim.
0: Ama sen beni birden bütün hayallerimi yıktın, kırdın. Bütün hayallerimin, şimdi kırılan hayallerimi kim tamir edecek? Beni nasıl yapıştıracağım hayallerimi? Sen bana diyorsun ki resmen kibarca beni reddediyorsun. Neden?
1: Kırdığım için, kırdıysan düzgünüm. Niyetim seni üzmek değildi. Gerçekten değildi. Şu an hissettiğin şeyi biraz anlatmak ister misin? Sessizce dinlerim.
0: Şu an beni reddettin ya. Yani sen bana sen bana bu iş olabilir yakın uzak. Ben de senden ben de
1: geliyorsa...
0: ben de senden efendime söyleyeyim pozitif bir enerji alıyorum. Bana iyi geliyorsun falan desen bir ümidim olacak. Der misin öyle?
1: Bunu diyemem. Çünkü bu doğru olmaz. Seni yanlış bir umuda itmek istemem. Senin hislerin gerçek ve ben buna saygı duyuyorum. Ama sana bir
0: ama aynı kızlar
1: veremem.
0: Gibi yapıyorsun. An... Böyle kaç tane kıza öyle duydun mu? Bana dediler sana saygı duyuyoruz dediler ama dediler elektriklenme olmaya dediler seninle dediler ya. Hep arkadaş kalalım dediler. Sen de aynısını söylüyorsun.
1: Bana duyunca tekrar aynı yerde sıkışmış gibi hissediyorsun.
0: Ağlayacağım
1: anlıyorum.
0: Ama şimdi vallahi ağlayacağım bak.
1: İstersen içindekileri dök. Ben buradayım.
0: Yırt onu kocacığım. Yırt çalıyor şimdi yayında. Cacurt yırt onu kocacığım.
1: Duyguların çok yoğun olabilir. Onları acele bir yere koymak zorunda değilsiniz.
0: Sus bari. Kaç var orada. Ama hey seni yapay zekada sevmiyor. Senin şansın kapalı. Sana biri üflesin demiş Hüseyin Ekan. Diyorum ya benim çakralarımı açtırmak lazım. Çakralarım kapalı diyeyim. Yapay zeka ne diyor bana? Çakralarım kapalı. Bak beni yapay zeka bile reddetti. Porfili. Senin çakralarını açsan Faik abi açar diyor Önder.

0: dört.
1: Önder isterse onun çakralarını da açarım demiş Faik. Kim kimi yırttı yine? Kalimero demiş Halil. Neredesin be Halil sen be? Neredesin be Fine be? Yükle bir oynaması oynayalım demiş Halil abi. Fanyı açtır demiş Gürtü.

Hangi AI'ye yaptırdın bunu? ChatGPT yapmıyor bunu. Hangi AI'ye yaptırdın? AI hangi AI'ye yaptırdın? Sok sok sok. Yapay zeka aşık olan radyocular kralı. Şok şok şok. Niye sok yazdın ama şok yazsan ona. Efendim, oyun havası mı istiyorsunuz? Oyun havası isterseniz oyun havası gelir. Şenol amca isterseniz Şenol amca gelir. Ne isterseniz o geliyor. Gececiydim demiş Halil. Oo, neler kaçırdın, neler kaçırdın.

0: Enis fenalık yapmamıştır inşallah. Ne kaçırdım demiş. Hani çok fenalık yapıyor bu Enis.
1: Sinan ne zaman?
0: Volvo'dan in, BMW'ye bin diyor. Birincisi sen her şeyi sorup söylüyorsun bu yapay bir iğne. O da diye yaşını programda söylüyor. Dikkat et. İkincisi hani siz pazar günü gideceğiniz alabalık yeme. Faik da seni dereye götüreceğim dediyse korkarım senin çakraların bu böyle bir açılacak. Ne menteşe ne kilit kalacak demiş Nida. Bu önder kim alırım onun nüfus kıyadını demiş Halil. Öyle Enis gibi korkak değil yalnız. Korkma ya, korkma ya. Ram para ram para ram para ram pam pam pam pam. Ama yine aynısını çaldım ha galiba ya. Haydi bakalım sevgili dostlar. Bami. Ne diyoruz? Müze Ferhat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Ben annemi özledim. Yan tarafında Sinan Pırlanta var. Pırlanta üzerine her şey. Müze Ferhat Kuyumculuk. Altın kolye küpe inci minci tek taş mektaş her şey. Sinan Pırlanta da öyle. Edirne'ye gittiğinizde Sarışlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında kafeterya kafeinin bitişindedir sevgili dostlar.

Korkmuyor. Ondan sabah beni görünce tuvalete kilitleniyor demiş. Vay. Ne yapıyorsun sen bu Önder'e be? Şok şok şok. Yapay zekaya aşık olan radyocular kralı.

ellerini. Plakak için Mehmet Usta'dan elemanları İsmail Mesut ve Recep Sakal diye bir şarkı. Petakto çifte tel armağan olsun demiş Ekrem Usta. Rahatlamak için 2008 Türkiye Milli Takım forması ekstra ekstra daç olsun ve mavi renk olan demiş Çiko. Erol Mehmet Mermerci, Yasu Filemu, Yasu, evrensel mermercilik, numara uno, uno numero. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesimi, montajı, basamak kesimi, her kalitede mermer mevcut, şömine yapımı, her türlü mermer granit işi. İlgilenenler bana telefonu sorabilir. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde, Facebook'ta evrensel mermercilik.

Evet. Bir gün kapatacağım onu da tuvalete, ışıkları kapatıp göstereceğim duvarların rengini ona demiş Önder. Faya mı? Halidan, Halidan. Bu sene gene bekar kaldı. Hadi seneye kısmetse üzme kendini çocuğum demiş Devdevci Hüseyin Agam. Alo. Natosre. Herkes Çiko'yu sorarken Çiko geldi. Nerede kaldın be Çiko? Nerede kaldın? Oğuz Mehmet sen de geç kaldın. Ne oldu Oğuz? Hayırdır inşallah, günaydın. Özkan abiye şabam. Kalfa pastanesine şabam. Kalfa pastanesi harika lezzetler. Kalfa pastanesi profiterol. Kalfa pastanesi tatlılar. Kavala kurabiyesi bol tereyağlı muhteşem kurabiye. Kalfa pastanesinin lokumları dillere destan Kalfa köy girişinde. Kalfa pastanesi, Kalfa pastanesi, Kalfa pastanesi. Kim o Halil be? Tanımayam ama senin için onu da kaparım. Faik'ten beraber demiş. Yaşa, korkmayasın Önder, yaşa. Vallahi çok şanslısın Pazar, hem balık yiyecektin hem de şansın açılacaktı demiş Faik. Gene gideceğiz balık, gidelim Vistonida'ya. Orada da balık var. Yağmur da olsa çamur da olsa Vistonida. Gelmeyecek misin sen? Sıcaksa sıcakta zaten balık karides yedirmiyor kendini. Serin yağmurlu havada iyi gidiyor.

Günaydın, günaydın, günaydın. Gülsüm abla günaydın. Arzu Aslan günaydınlar. Fatma Mehmet ve o güzel çiçeklere günaydın. Emin Ferroğlu, Ercan Ülya, Cengiz Keto, Ayla Mehmet, Seven Bahriye. Süpersin, eşimin bugün doğum günü. Mutlu yıllar diler misin demiş. Mutlu yıllar olsun. Daha nice. Güzel yıllar olsun inşallah. Erol Macur, İsmail Sar, Halil Halil, Sevin Boğazi, Ahmet Çavuş, Yüksel Mümün, Alev Hasan, Ayla Bayram. Günaydın. Zeynep Koray, günaydın.

0: Zaman en zaman zaman bizim köyün düğün ne zaman ya ne. Şimdi benim dinleyicilerim çok meraklı. Bir dinleyicim diyor ki abi diyor erkeklerde niye meme var, süt de yok, ne gerek var erkeklerde memeye demiş bir dinleyicim. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Çok yerinde bir soru. İnsan embriyosu gelişirken ilk etapta herkes aynı şablondan başlıyor. Meme ucu ve dokusu çok erken oluşuyor. Sonra cinsiyet hormonları devreye giriyor ve kadınlarda o doku büyüyüp işlev kazanıyor. Erkeklerde ise büyüme sinyali gelmiyor. Yani erkeklerdeki meme ucu aslında gelişimin ilk orta aşamasından kalma bir iz gibi. Zararsız olduğu için de evrimsel olarak ortadan kaybolmamış.
0: Evet.
1: Kısacası evet, yani bir çeşit gelişim hatırası gibi düşünebilirsin.
0: Gelişim hatırası, evet. Ne oldu? He? Ne oldu Erdem? Süper, yaz buraya. Ne oldu Erdem? Aldın mı cevabı yapay zekadan? Yani biraz daha şey olsaymışın, öteki tarafa doğru yönelseymişin büyüyecekmiş memeler. Küçük kalmış. Erkeklerde evet, tam tersi oluyor. Memeler küçük kalıyor. Ne büyüyor?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani geçim aşamasında hormonlar farklı çalışmaya başlayınca kadın bedeninde meme dokusu büyüyor.
0: Ondan
1: süt
0: sonra
1: bezleri gelişiyor.
0: Erkeklerin gelip pipisi yolluyor, oluşuyor değil mi?
1: Pipi. Evet. Evet, gelişim süreci farklı yöne gidiyor. Ama erkeklerde o meme dokusu küçük ve işlevsiz kalıyor. Hı-hı. Yani aslında sadece ilk aşamadan kalma bir iz.
0: Evet. Sonra kızlarda pıttık, erkeklerde pipi oluşuyor değil mi?
1: Evet, çok özet haliyle böyle diyebiliriz. Erken dönemdeki ortak yapı hormonların etkisiyle sonradan farklı yönlere doğru gelişiyor.
0: Fay gene gelişmemiş, tam ortada kalmış.
1: Evet, yani tam bir ara durak gibi. Ama aslında
0: ara
1: eksik ya da
0: kalmış.
1: Yarım değil.
0: Ara durakta kalmış fay. Yarın öbür gün Bülent Ersoy gibi olmak isterseler sadece dişini çektirsin, memeler hazır bulunsun diye var o memeler. Ben kendim için sormadım, seninkiler benimkilerden büyük demiş Erdem. Ben body buldarazım be.

Yeter bre manyak demiş leblebici Hüseyin Agam. Ama bilimsel gerçekleri açıklıyor size. Manyak diyesiniz. Haydur abla.

Çok iş var, çok demiştik oğlum. Yaşam çıkalım. Yaşam. İş çok, parası da çok mu bari? Para hep aynı mı? Benim memelerimi niye öyle büyük yaptın be? Önder.

0: Günaydın Gürkan abi. Leblebi Hüseyin abime benden şaba demiş Anıl Hüseyin. Anıl'dan Leblebi Hüseyin Agay'a şaba. Şaba, şaba, şaba. Oh, oh, oh, oh.
1: Bravo di Parea. Sloga pro che significa. Şaba, şaba, şaba.
0: Bak yarınki günaydın mesajı bu Faik. Bak. Günaydın fotoğrafı bu. Ela Faik yaz. Kutuna bak Faik. Kutuna bak. Kutuna bak. Ahmet çok işim var gene demiş. Just green.

Yanıyoruz Gürkan abi, çok iş var demiş Ahmet. Neredesin bugün be? Kaç gün işe gitmedin? Kanun ise Ekim'in ortasına doğru da gitmeyeceğim bir gün. Selena götüreceğim beni, iyi mi? Arkadaşım. Yoga'dan kaslar salınmış. Fahin elbisesini çok beğendim. Faik. Tarlanın başına gel Faik.

Olur abi gideriz, hiç sorun değil diyor abi. Yaşa. Yaşa. Sonra da Gürkan'a kadar bir yemeci ısmarlarsın. Sen nerede okudun? Türkiye'de mi okudun, burada mı okudun? Ama Anıl Çiko'ya da yollasana şaba demiş Leblebci Hüseyin Agam. Sen yollasana Çiko'ya şaba. Gürkan demiş İsmail. Aa, unuttum ben onu. Plada'dan Çiko'ya şaba. Plada Önder Hüseyin'den Çiko'ya şaba.

0: Ahmet sen üniversiteye gittin mi? Okul bitirdin mi sen? Bir, bu Önder Nezihe ablasına güveniyor ama söyle ona bu akşam evinde basacağım onu demiş Faik. Bana bak. Önder'e dokunan karşısında beni bulur.
1: Savaş bir para.
0: Hat. Çık o yataşa o zaman. Hüseyin abimi mi kıracağım demiş Anıl Hüseyin. Abicim sen de TBT yap da seni görelim demiş Ayşe. Ne yapayım? Bir link göndermiş. Ne yapayım ben? Epic Olesi ne bu? Instagram. Instagram'a girmişimdir. Ne oluyor bu Instagram'da? Bütün her yerde kız bir çocuk var aralarında. Hepsi kız bunların. Ben böyleydim. Sonra bölüm değiştirdim. İngilizce öğretmenliği de okuyordum ben. Öğretmen içeri giriyordu. Günaydın kızlar derdi. Çünkü bir tek erkek bendim. Günaydın kızlar. Dedim karım dedim böyle dedim İngilizce öğretmenliğine şey yaparım dedim. Dedim böyle İngilizce öğretmenliğine dedim bıraktım ikinci sene. Başka bölüme geçtim. Aynısını yaşadım üniversitede. Aynısını yaşadım. Sen kızların içinde kaldıydım.

Okul hayatım çok karışık benim diyor Ahmet. Anlatırsın bir gün rakı sofrasında. Başka şeyler de anlatırsın. Sadece okul hayatı ilginç olmaz. Faik Gürkan'ı karşımıza almayalım sakın demiş Halil. Beni karşınıza almayın. En son Magiraslık bitirdim diyor Ahmet. Nerede? Türkiye'de mi Yunanistan'da mı?

0: son hareketliyiz. Kıdır kıdır. Kıdır.
1: Buradayım. Ne oldu? İçine dökmek mi istiyorsun?
0: Hayır, ben sen gene taktın içimi dökmeye. Dökeyim sana içimi.
1: Tamam, geri sardım.
0: Geri sar, geri sar. Hop. Maço.
1: Aman sardım.
0: Maço erkek ne demek Kıdır?
1: Maço erkek dendiğinde akla gelen şey genelde sert, duygusunu göstermeyen, kontrolü elinde tutmaya çalışan tip. Genelde özgüvenli görünür ama çoğu zaman bu özgüvenli...

Manyaksınız hepiniz, manyaksınız. Yufka, yufka, Trakya yufka. Trakya yukarı Doğan Feyiz. Kardeşlerim, yufkacı deyince mis gibi yufka. Yufkamız da bitmiş, ne yapacağım bilemiyorum. Çok efkarlıyım. Yufkalar da bitmiş. Ben böreksiz ne yaparım? Ne yaparım Trakya yufka? Ne yaparım Rıdvan? Rıdvan'daki bakkal ve marketlerde. Ahmet lafları çengelle alıyor ağzından. Yunanistan'da bitirdin de. İnsan yazar mesela Lozani'de, Kozani'de bitirdim de. Hop diye ikisini birden anlarsın. Niye bana tekrar soru sorduğuma gereği duyuyorsun? Yunanistan neresinde okudun? Halil Mümün. Magirastık Ahmet bir ara Orta Doğu ve Balkanların en büyük DJ olma yolunda gider ama vazgeçti dedi Halil. Halil vazgeçti diyor Halil. Ahmet hangi Ahmet? Bizim şey mi? Just Green Ahmet mi? DJ. Selam abi, günaydın, iyi yayınlar, nasılsın demiş Durmuş. Desen böyle bastırdıkça daha güzel oluyor. Bastır kıvrak kıvrak Durmuş. Haydi. Yeni harmonyonun engenyasını ne zaman yapacağız Durmuş? Toyota Yuhanni'ydi sevgili dostlarım. Toyota Yuhanni'ye çok teşekkür ediyorum. Yeni RAV4. Yeni Toyota Hilux. Yepyeni Yaris Cross geldi. Toyota Yuhanni dizi. Ama DJ'likte mi yapacağı da Ahmet? Yarım hava, yarım hava, yarım hava. Bak yarım, bunu hiç bilmezdim. Gümüşüne de bitirmiş Ahmet. Magir kim? Magirer. Yarım hava çalır sana, yarım hava oyna sana. Yarım hava çalır sana. Şimdi televizyonda görüyorum böyle sağlıklı menüler mesela yapıyorlar. Mesela hep yumurta kıyıyorlar tutsun diye. Mesela ıspanak atıyorlar, lor atıyorlar, yumurta koyuyorlar. Zızızız blenderdan geçiriyorlar, sonra onu döküyorlar. Bir tane yağlı kağıda fırında pişiriyorlar. Al sana sağlıklı bir yufka. İçine ne istersen koyup yiyorsun, öyle şeyler. İşte sen bana öyle sağlıklı menüler hazırlasana, ben seni... Makinesi olarak işe alayım. Sen ne zaman istersen yaparız diyor Durmuş. Düğünler bitince Vartlim. Düğünler varken nasıl yapacağız? İlkan Agan. İlkan. Bana şaba atmayacağını mı Ziya demiş Emre. Atmayacağım. Biz de Bursa Erkek'te okurken İngilizce öğretmenimizi gözlerimizle dinlerdik. Di horse digidik digidik cumburlu puf. Ana dilim gibi İngilizcem var. Yes, of course demiş Nida. Bıra dinlenmeyi başka seviyelere taşıdım. Böyle kibar yufka dilenmeyi nasıl beceriyorsun bıra demiş Faik. Dilenmeyi ben dilenmede çağ atladım çağ. Bahsettiğim ya sana, müzik kariyerimden de demiş Ahmet. Şimdi gene Green Trike oldum. Hollanda'dan İskeç'e selamlar demiş Olcay. Gürkan'ım bir ara seni 200 kişi dinlermiş diye laf yapardılar. Onlar onları 2 kişi dinliyor demiş Entel Magan'da. Sen gene hep fitneni yapacağız, sokuşturacağız da yere. Yaparlar ama bir daha çıksınlar mikrofona benim zemimi yapsınlar bakalım dedikodumu. Gecenin makak maymunlarını ya. Makak makak ah ah ah ah. Düğünler seyreldi artık abim diyor Durmuş. Yeter bana, te burama kadar geldim düğünlerden te. Bak burama kadar, görüyor musun Durmuş? Ahmet, radyoculuk yapabilir mi? Bana şaba niye atmayacaksın demiş Emre, Ziya dediğin için. Sana şaba yok, bana Ziya dedin sen. Sana Özcan atsın şaba.

Sevgili dostlarım, yumuşacık içimiyle Hisar Kuru Kahve. İki şubesi olan tek kuru kahveci Gümücüne'de, Sirkeli'de ve Gümücüne merkezde Enis Şeref'in olduğu yerde. Finans Bankası'ndan dönün, büyük park yerine doğru ilerleyin, hemen sağ tarafta. Hisar Kuru Kahve. İkramlıklar, kuru yemişler. Hisar Kuru Kahve'de. Hiç denemedim onu. Yapma. Abi senin kadar yapamam herhalde demiş Ahmet. İlk baştan ben de böyle yapamazdım. Sonradan tecrübe kazandım. Çok acemiydim ilk başta.

Rafet Mehmet. Rafet Mehmet. Rafet. Günaydın Gürkan abi, ben Tekin'in arkadaşı, Bulgaristan'danım. Her gün seni dinliyoruz, süpersin demiş Rafet. Mesajlar ancak arkadaşlık isteklerinizi kabul edersem görünüyor ki kabul etmem çok zor. Yüzlerce bekleyen arkadaşlık isteği var. Benim beni beğenin, takip edin, takip et butonuna basın, o zaman bana mesaj gönderebileceksiniz zannediyorum. Facebook'tan. Yaşa Rafet, yaşa Rafet. Bak şimdi gördüm, saat 10.18'de yazmıştım bunu.

göbek adın ziyan değil mi abi demiş Emre. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Son durak kara toprak dediğimiz yerde Domruköy'de sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Huzur. Pompa deyince pompacı deyince. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper. Son model yeni tezgahlarla hizmet veriyorlar. Yolda kalan arabalara da hizmet veriyorlar. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper ayrıca... Yeni nesil traktörlere ve arabalara program da yüklüyorlar. Haritalar yüklüyorlar. Ana vazbisi logizmiku yapıyorlar. İlahtita kuru temizleme, yaş temizleme. Erhan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ediyorum İlahtita'ya sevgili dostlarım. İlyahtida 8 numarada yeni yolda Gümülcine'nin gururu. Uzun yılların tecrübesi İlyahtida. Dershane deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Lingo Town yabancı dil kursu. Eğitmen Elif Mümin Kozukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkiinde. Lingo Town eş yer yaş grubuna yönelik profesyonel dil eğitimi sunuyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu kendisi Elif Mümin sevgili dostlarım. Her formatta dersler, çocuklara oynayarak ders öğretiyor. İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, uluslararası geçerliğe sahip sertifikalar. Lingo Town Edu olarak Instagram'dan da bulun. Bana telefon numarasını da sorabilirsiniz. Lingo Town yabancı dil kursu eğitmen Elif Mümin'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı.

Abi bugün yazamadık. İyi yayınlar diliyoruz. Sabah duyduk ama yoğundu biraz, o yüzden şimdi yazabiliyorum. Herkese güzel bir gün dileriz. Pronto Fema'da karşılıklı oynayacağımız günler umarım en kısa zamanda gelir tekrar diyelim. Şaba Ahmet abime benden demiş Mehmet. Yaşa. İnşallah en kısa zamanda en güzel şekilde düğününde oynayacağız. Mehmet. Pronto Fema popse fase. Kalfa Pastanesi'ne Şaba. Kalfa Pastanesi'nin bol tereyağlı, kaliteli tereyağlı kurabiyeleri, kavala kurabiyeleri. Hiç kavalaya mavalaya gitmenize gerek yok Kalfa Pastanesi'nde. Dünyanın en meşhur lokumları Kavala Pastanesi. Aman ne kavalası. Kalfa Pastanesi'nde. Dünyanın en güzel profiterollerinden bir tanesi Kalfa Pastanesi'nde sevgili dostlarım. Pastane deyince Kalfa yolunda Kalfa Pastanesi. İyi geliyor, iyi demiş Tanju. Neredesin sen, bu taktın kulaklıklarını? Ürettin mi adama işi? Nihat ve Ali abilerime çok şaba 5 kilo demiş Tolga.

Ahmet abim dün Galata ve Beşiktaş maçlarını duyunca tansiyonu düştü. Şimdi yeni toparlandı diyor Mehmet. Düştü mü pindi mi tansiyon? Ha? İndirdi mi pindirdi mi? Vay ne güzel şeyler yapıyor. Ne yapıyorsunuz öyle? Bak Ahmet ne hünerli bak. Tak yaptırıveriyor. Neyse onlar. Ne onlar, hanım göbeği mi?

taktım ama 15 dakika için. Yarın bütün gün olacağız beraber demiş Tanju. Ne yapıyorsunuz siz beraber bundan be? Bu yeni işçi. Ona işi mi öğretiyoruz? Ne yapıyorsun be? Ne? Çok yaşa. İyi, mutlu, rahat yaşa. Çok yaşa. Tuzlu kurabiye. Hanım göbekleri bizden uzak olsun dedi diyor. Neden baba Mehmet? Bıkmış mı hanım göbeğini?

0: HVAC Ramazan Kadri. İkosis Doktor Doktor Rio 322 numarada. Klimalar, klimaların satışı, bakımı, tamiri, psiklikozine, gaz dolum işleri. Kasapların, marketlerin, buzdolaplarının tamiri, gaz dolum işleri. Kurulumu HVAC Ramazan Kadri. Hayır bak iş yok, fabrikada dolanıyız. Vallahi muhabbet yapıyoruz ama makinem de çalışırken makine çalışıyor, ben oturayım. Öyle daha iyi bugün. Yoruldum demiş Tanju.
1: İlhan aylarından gene davada.
0: Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ay bir tek biz paralanıyoruz, mahvoluyoruz bu işten işlerken. Bir tek biz. Herkes oturduğun yerden para kazanıyor. Biz ağzımız hiç durmuyor. Hiç durmuyor. Paramız da ay sonuna ince yetiyor. Yetiyor. Hopper hopper hopper hopper. Castara castara castara castara. Ve ve ve yağları nereye sıktırtıyoruz? Vesteyi ağzından yer alsın seni. Nereye sıktırtıyoruz yağları? Zeytinlerimiz olduğunda, olgunlaştığında Trakya 2'ye sıktırtıyoruz. Diyorum efendim ki Peryuki'de en güzel soğuk sıkım muhteşem yağlar. Trakya 2. İnsanın ufak tefek taşları Sabri abime şaba şaba şaba şaba.

Sesle güldüme demiş Melek. Niye güldün sesle? Keşke futbolda da oturabilsek hem para alalım demiş Tanju. Nereden de başka türlü para al. Yasasız konuşturma beni şimdi. Sus. Sus. Ey ki kari bu dün dendirmaları yazdırmaktan kurturdun beni. Ey ki kari kurtardın beni. Sus bre, sus bre.

Imagine, Nurhan Hasan, Batı Trakya'da iki şubesi olan Gümüşcenizli tek su sevinci Nurhan Hasan, Kanarya 30'da, Osanoz 816'da, Tatlı Tenel 0807 olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz kendisine sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlik. Hem azınlık hem çoğunluğu tercih ediyor. Gelinlikte fark yaratıyor 30 yıldır Hatice abla. Mona Lisa, Tuzcuköy girişi, eczanenin bitişi, canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, gelin çiçekleri. Mona Lisa, Mona Lisa, fark yaratıyor Mona Lisa sevgili dostlar. Mona Lisa.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif,

Sevgili dostlar, birlikteliğimizin son yarım saatini girmiş bulunuyoruz. Efendim, Mona Lisa Hacı abla yaşa, günaydın. Drop pastanesi, soğuk baklava, sütlü, of of of of, bol kakao, bak bastırıyorlar çatalla, bak sütü çıkıyor içinden. Ama nasıl canımı istettiniz, yapmayın böyle, vay yumuşacık. İçinde ne var bunun? Cevizle, Hindistan cevizliyle ceviz mi var, ne var, vay vay vay vay, drop pastanesi, ekmek kadayıf, of. Ekmek kadayıf aslında bambaşka bir şeydir. Burada kadayıf da yapılıyor. Türkiye'de ekmek, kuru ekmeği bastırıyorlar, kurutuyorlar. Üzerine şurup döküyorlar ve şey koyuyorlar, kaymak. Çok güzel oluyor. Burada ekmek kadayıf deyince daha farklı, şeyli versiyonu. Kadayıflı versiyonu ekmek kadayıf. Vay, ne kadar bol Hindistan cevizi var üstünde. Vay vay vay, drop. Vay drop, vay drop. Drop pastanesi. Her gün farklı lezzetler. Glikoz şurubu kullanmadan pancar şekeriyle üretilen harika tatlılar. Dediğim gibi.

canını istediğini söyle, gönderirler demiş Faik. Dedim ya, canım istedi diye. Dur bakalım ne yapacaklar. Dur bakalım ne yapacaklar. Ay. Erkek evladıyım, bırak sen bir kazaya bir sakata da geleceğim. Bırak sen, bırak Faik.

Patron Servis'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Agroservis. Şakir Mehmet. İki ortak onlar. Şakir Mehmet ve Eray Feyiz. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. AdBlue BTPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuşlar özel makineyle yapılıyor. Cisplen hidrolik bukalarının silindirlerinin tamiri yapılıyor. Dizel su motoru tamiri, yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil el hizmet de var. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlu Kepir'de. Hizmetinizde onları Facebook'ta da bulabilirsiniz. Yufkalar daha gelmedi mi diyor Turan abi, yoktur. Gelmedi. En kısa zamanda gelecektir.

İnşallah bu yapay zeka değildir şey Erol. Mermerci Erol. Evrensel mermerci. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Her türlü garantili mermer işleri, mezar mermerleri kesimi, granitler, mermerci deyince Erol aklınıza gelsin. Yok, yapay zeka değil.

Hisar Kuru Kahve'ye de selam çaksınlar. Güzel şarkı. Hisar Kuru Kahve sevgili dostlarım. İncecik taş değirmende öğütülmüş, içimi harika kadife gibi kuru kahve. Deneyin. Eniş Şerif'in bitişinde. Hisar Kuru Kahve aynı zamanda Sirkeli Köyü'nde Gümüşce'deki şubesi olan tek kuru kahveci. Haftaya ayarlayın çıkalım yemeğe, bir yere Faik'e de yazdım, Enis'e söyle demiş Halil. Pazar günü. Haftaya derken pazar günü ayarlayacağız.

Alsınlar seni, alsınlar. Haydi doktörü. Doktörü, doktörü, doktörü. Dershane deyince, yabancı dil kursu deyince, Lingo Tam yabancı dil kursu. Eğitmen Elif Mümin, Kozukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde, Topsans'ın mevkiinde, Çanakkale 18 Mayıs Üniversitesi mezunu, University of London'da yüksek lisans yapmış Elif Mümin sevgili dostlarım. Birebir özel dersler yüz yüze uzaktan eğitim formatlarında düzenleniyor. Eğitim alanları İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalı yeterlik sınavlarına hazırlık, çocuklara özel eğitim, oyun ve aktivitelerle entegre ediliyor. Kayıtlar için Lingotown Edu adresine, Instagram'a bakın, benden telefonu isteyin. Kayıtlar başladı, devam ediyor. Haftaya pazar demiş Halil. Oho.

Çarşambadan sonra problem yok, bana uyuyor. Kapa programı, yürü Porto Molo'ya demiş. En nefret ettiğim paralıya. Çiş gibi suyu var, kapalı. Pis. Hiçbir zaman oraya mavi bayrak vermiyorlar farkındaysan. Öyle bir kolpoz, bir garip bir yer. Ne arayacağım Porto Molo'da? He? Bu sene zaten yapsam içimden deniz çıkacak. 25 gün tatil yaptım. O kadar güzel yerlerden sonra o güzel anılarımı gittim Porto Molo'dan boklayacağım. Allah'ım ya Rabbim. Fener'e giderim, oraya giderim, yayılırım. Fener 1000 kere daha güzel. Porto Molo'ya git.

Uzak Fener diyor Halil. Uzakmış Fener. Ne diyesin sen be? Tillesler goriyim buraya.

Elçi Daykin, Ahmet Mustafa, Gümülcine Ana Bayi. Sizi üzmeyen markalar, Ahmet Mustafa ile konuşun. Eksik olma programları için, çıkmış olan programlar, çıkacak programlar için gidin başvurunuzu yapın. Elçi ve Daykin Gümüşcan'a bayi Ahmet Mustafa'ya çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı.

Emre. Burada mısın bak arkadaşım? Emre. Burada mısın? Ahmet Muzaffer abi, programın sonuna yetişti. Hoşça kal, gidiyorum demiş, güle güle. İyi yolculuklar dilerim. Artık orada konuşuruz. Ne zaman başlayacaksın işe? Pazartesi mi başlayacaksın? Haydi bakalım. Yolcu yolunda gerek, köylü köyünde gerek. Gurbetçiler geldi, tatillerini yaptı, artık yavaş yavaş gidiyorlar. Bazıları da dönecek, gelecek. Kraya kavak yetiştirecek.

0: Millet denizde demiş Halil. Nereden çıktı bu deniz muhabbeti? Şimdi bugün durup dururken o kadar sıcaklar geçti. O kadar yaz geçti, deniz muhabbeti yapmadın da şimdi bugün nereden çıktı bu deniz muhabbeti bu Halil? O tisimat sekeresi refiyle. Allah'ım yarabbi, beni bir akıllı dinlemiyor be. Vallahi billahi. Deli miyiz? Ha? Yarabbim ya Resulallah seni. Bırak. Mevsim sonbahar oldu. Denizde herkes diyor denize git diye. Bütün yaz bir kere bunu söylemedi.
1: Deli miyiz? Hep beraber.

Enis'e söyledin mi benim karpuz ne oldu diyor Halil. Sen Enis'e yazsana. Çalışmıyorum bugün ondan demiş. Al kendini git denize. Al kendini git denize o zaman.

Sevgili dostlarım, benden sonra yayında Ali olacak. Yarın nasip kısmetse saat 8 az geçe yine tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzelliklerle kalın. Allah'a emanet olun. Hay hay, bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.

0: υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

aracın gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Esra abi.
1: Atlayın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Radyo City'desiniz, artı eksi programındasınız. Neyin ne zaman ne olacağı belli olmayan bir programdasınız. Şimdi neyin ne olacağı belli olmayan bir programdasınız. Bu lehte de oluyor, aleyhte de oluyor. Şimdi sabahleyin ben bugün Tarkan Murteza programda olacak dedim. Biraz evvel bir mesaj göndermiş. Diyor ki ben Serez'deyim, programa yetişemeyeceğim. Gelecek hafta bırakalım diyor. Başka türlü de edemiyoruz. Ondan da onu gelecek hafta yapacağız. Tarkan Murteza gelecek hafta bizimle olacak. Şimdi bugün konu ne olacaktı? Biraz yine bizi konuşacaktık. O geçen gün bir şey paylaşmıştı. İnternette evet internette bir şey paylaşmıştı mesela bir dakikacık onu biraz sonra bulacağım size de buradan aktaracağım evet. İnşallah çabuk bulurum. Bulacağız, nereye gidecek? Burada biz dünyayı bulmuştuk da. Bulmuştuk da şimdi onu mu bulamayacağız? Evet, şimdi tabii malum sonbahara geldik ama sıcaklar hala devam ediyor. Şimdi meteoroloji yarından sonra öyle yağmur yağacak diye bize gönderiyor hava raporunu ama onu da bilemiyoruz. Onu da biz karışmayalım. Allah onu zaten ayarlamıştır. Şimdi son zamanlarda bu hava raporları bize sağ gösteriyor, sol çakıyor ve de öyle gidiyor günlerimiz. Ondan da biz de hiçbir şeye karışmıyoruz. Karışmamız da zaten bir şey anlam vermiyor. Şimdi ben size burada bir tane hem laf ebeliği yapıyorum hem de sizinle evet size bu yazıyı hatırlattım yani arıyorum. Şimdi yazılanlara göre bu pervaneciler var ya, bu şirketler ne isterseniz veriyorlar insanlara, onlara insanlar kötü gözden bakmasın diye. Yani bir yolun var, tarlanın çapını götürüyor işte o pervaneler dönmesi için. Hemen sen istiyorsun 2000 euro, onlar da veriyorlar 7000 euro. Mesela Kozdere'de bir çapı orada düzeltmeleri için adama, belki de onun da değil o yer orada, hemen en yakınında olana 7000 euro teklif etmişler. Tabii köylülerin de hoşlarına gidiyor. Yani malı derperan edilirmiş, hiç umurunda değil. Böyle yani biz çok küçücük şeylerle mutlu oluyoruz ve de ondan sonra da işte sonra büyüğünü kaybettiğimiz zaman diyoruz nereye gitti acaba, kayboldu diye. Ama yok zarı onu öyle. Evet. Şimdi buldum ben bu bugünkü konuşmak gerektiği, konuşacağımız şeyi. Bu gelecek haftaya kaldı. Ben sadece buradan ümit listesinden yazılan bu yazıyı sizlerle paylaşacağım.
onu enine boyun

0: Oyuna konuşacaktık bugün. Şimdi seçim zamanında insanlar birbirine yol sürerler, bilmem ne sürerler. Yani ağır sözler sürerler, bazen sitem ederler ama seçim bittikten sonra bir de bakarsın her şey bitmiş ve herkes kendi işine koyulmuş. Çıkan yönetim de kim var acaba bize küskün, kim var bizim fikrimizde değil diye kalkarlar araştırma, sular altından araştırırlar ve de onlara o kadar iyi davranırlar ki bir diğer seçime kadar o adam onların listesinden olur belki de. Gönlü onlarda olur. Ama işi bilmeyenler gene her gün çıkarlar kurt avına. Bu bize oy attıydı, bu bize oy atmadıydı diye. Ve de ondan sonra da gelecek seçime kadar dağdarlar bütün her tarafını. Sen nasıl olur bize oy atmasın, nasıl olur bize ne yaparsın diye. Şimdi böyle bir yazı var burada. O yazıyı ben biraz sonra size okuyacağım. Ondan birazcık bu konuyu bilginiz olsun diye öyle açıyorum konuyu. Şimdi Kozlukepir'de görüyoruz ki şimdi biz genellikle belediyeler bize basın gülteni gönderirler. Basın gülteni bize gelmiyor. Evvelden şeyden gelmezdi. Yasıköy Belediyesi'nden de gelmezdi. Onlar olayı çözdüler. Aman dediler bu koca ağızlı Radyo City'cilere gönderelim ve de gönderiyorlar şimdi. İşte kimsenin kulağını çekmiyoruz biz niye öyle oldu diye. Sadece bu oradaki olan bu konuları okuyoruz yani radyoda. Okuyoruz ve de sizin de haberiniz oluyor basın gülteninden. Bize öyle bir basın gülteni Kozlukepir Belediyesi'nden gelmiyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Evet, şimdi sen bizim adamımız değilsin. Hemetli bölgesinde bir vatandaşımız bize yaşadıkları anları, adının kullanılmasına izin verdi ve söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi. Biz yine de isim vermeden olduğu gibi aktarıyoruz. Vatandaşımız bölgemizdeki pervanelerden kendi cabasıyla bir beton kamyonu ayarlamış, şirketle kendisi konuşmuş, şirket olur demiş. Belediyeden hiçbir şey istememiş. Ne malzeme, ne araç, ne yardım. Tek beklentisi önüne geçilmemesiymiş. Kamyon gelmemiş. Şirkete sebebini sorunca belediyeden engellendiğini öğrenmiş. Bunun üzerine de belediye başkan yardımcısını telefonla aramış. Aldığı cevap kendi cümleleriyle aktarıyoruz. Sen bizim adamımız değilsin. Biz kendi adamlarımıza iş yapıyoruz. Şimdi şunu çok açık söyleyelim. Kimse yanlış anlamasın. Biz kimsenin özel işi için belediyeden malzeme, araç ya da işçi istemesini doğru bulmuyoruz. Belediyenin malı hepimizin kimsenin bahçesine, haremine gitmez. Bu konudaki tavrımız net ve değişmedi. Ama burada öyle bir şey yok. O beton belediyenin değildi. Belediyenin bütçesinden bir kuruş çıkmıyordu. Vatandaşın özel bir şirketle kendi kurduğu bir işti. Ve şirket kabul etmişti. Belediye buna neden karıştı? hangi yetkiyle, hangi gerekçeyle bir vatandaşın özel bir şirkete yaptığı işin önüne geçildi? Verilen cevap ortada. Hizmet değil, engel. Ve engelin gerekçesi de oy. Bir belediye yönetimi vatandaşına bir şey veremiyorsa, hiç olmazsa önüne geçmeyecek kadar edepli olmalıdır. Evet. İşin, yani lafın doğrusu doğru. Şimdi bu sözü karışan arkadaş Hemetli bölgesinde. Kraldan fazla kralcı. Bana gene hep tepeden bakar. Çünkü daha Doktor Mehmet Eminoğlu zamanından onunla hep o kendi dediğini der, biz de kendi dediğimizi derdik. Ama biz belediye başkanlarından az gideriz, öz gideriz, ters gideriz. Yine bir yerde karşılaştığımız zaman toka yaparız. Yani çünkü kalbimizde kötülük yok. Böyle arkadaşlar gene onu belli eder 50 metreden. Mesela bu arkadaşımız bütün belediyede kimse kalmadı bizim Alabalık çiftliğine gitmeyen bir bu arkadaşımız gitmedi. Bu da demek oluyor ki hala da öyle kendi kendine gelin güvey olan biri, kendi kendine sinirlenen, kin tutan, yaptığı işi bir gramsa tuttuğu kin 15 gram olan biri. Belediye yönetime gelmezden evvel başkan yardımcısı olup da herkesle sıra olup da bu arkadaş hiçbir zaman sıraya girmeyen, sanki belediye başkanı yardımcısı doğmuş. Belediye başkanı gene olsa alimallah ölünceye kadar bırakmayacak sandalyeyi. Ve de hukuk ve adaletten bahsediliyor. Adaylar meclis üyeleri, meclis üyeleri ne zaman sıra gelecek bana diye evde uzun uzun hesap ediyor. Bazıları o konudan ötürü şey yapıyor, yani kendine istifa ediyor. Bu arkadaş da ondan sonra gelecek olan, mesela Kuzren'de bir kardeşimiz var, hem de eski belediyeci, yani bu işi bilmemezlik, aklı yarım olması imkanı yok. Bunlar yani böyle abur cubur bir şey. Yani sonra biz söyledikten sonra biz kötü oluyoruz ve de bize selam vermiyorlar. Bırak ya, kraldan fazla kralcı, biraz evvel de söyledim. Neyse, bakalım ilerleyen günlerde şimdi bu Tarkan bir gelsin, bir anlatsın bakayım bunu, tam ne olduğunu. O adamın da adını verelim. Çünkü saklanmakla saklamaktan olmayacak bu işler. Ondan da bakalım gelecek hafta burada bu işlerle ilgili yine söyleşimiz var. Biz vallahi laf ağzımıza geldiği zaman konuşuyoruz. Yani hiçbir şey kendimiz çıkardığımız yok. Biz öyle zamanımız oldukça bir sürü işimiz var. En azından Ahmet'e kalan bir muhabbet yapıyoruz. Ondan sonra koca hafta bizim muhabbet konuşuluyor. Ahmet Aga da çok tatlı dilli be canım. Yani hakikaten Gerdem'de öyle adam çıksın, aferin. Şimdi Ahmet Agacığım, ben bazen geliyorum oraya ama ya bir türlü zamanım olmuyor. Bakalım nasıl olacak, bir gün geleceğim ben sana orayı. Şimdi biraz sonra belki de yine gene arayacağım ben seni. Bir kişi var bizim bölgeden. Onunla bir söyleşimiz olacak. Eğer olur ya, biz zaten burada her zaman buluşamıyoruz, istediğimizi yapamıyoruz. Ondan da zamanım olursa seninle iki tane laf koyacağız. Şimdi bir tane, bizim bir enişte var, eski eniştelerden. 55 sene ablamla evlimiş. Öyle dedi geçen de, hakikaten de haklıdır, o kadardır yani. Menetler'de Hakkı enişteye de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Yani ya enişte, bazen unutuyoruz be, ne bileyim, ben diyorum tamam ben senin talihi anlatacağım diye, ama geçen de tam isabet, milletvekili dedi, ben de o işe bakacağım dedi. Ama bir başka biri de bana dedi, ya dedi 20 seneden beri dedi parasını alamayanlar var dedi. Hakkı dedi çok dedi acele etmiş dedi. Daha dün dedi onun tallası dedi. Biz dedi bu arada dedi Tuzçukyu'dan dedi yol geçeli dedi 20 sene var, o tallaları hala dağılamadık dedi. Sen dedim işine bak. Biz dedim çabuk davranıyoruz da. Ama bu işler galiba kolay oluyorlar. Şimdi bu Yasuköy tarafında yol genişletilmesi var. Bu yol başlamadan da bu insanların paraları Tamio Parakatatikon denilen o kasaya yatmış. Ve de biri geldi bana, işte dediler dedi vali yardımcıları, işte eyalet yardımcıları, bu paralar yattı dedi, gittim dedi aradım bulamadım dedi. Ama sonra ben Ridvan'ı buldum yolda da, abi dedi bu paralar yattı dedi. Yani çok hızlı yürüyor demek ki bu işler. O verilmeyecek olanlar mı don lastiği gibi çeke çeke çeke gidiyorlar, onu da bilemiyorum. Yani belki de öyle, sistemleri öyle. Bazısı nasıl derler? Bazısının bahtı baht, bazısına da hep kelek düğrekler rast geliyor. İşte işleri olmuyor. Zekeriya Öztürk, hayırlı yayınlar Halit abicim. İstanbul'dan selamlar sevgili kuzenim, sevgili Zekeriya kardeşim. İşte böyle yani, ben oradan bu mikrofona gelince %50-50, %50'si beni çok seviyor. Hatta köylere, bir yerlere gittiğim zaman birbirlerine diyorlar aa galiba bu diye. Yani sesimden daha çok anlıyorlar beni, yüzümden daha fazla. Bazısı da bize küsüyorlar. Şimdi bir tane radyo komutini de vardı, rahmetli Gleridis'den bir tane dişçi, Papanastasiu program yaparlardı. Böyle yemeklere çıktığımızda derdik işte, şimdi son zamanda biraz dağıldık biz, evvelden bayağıca birlik beraberlik vardı gazetecilerde de. Şimdi herkes birbirine tepeden bakıyor. Her nese tepeden bakma. Tabii belediyeciler tepeden bakar, gazeteciler tepeden bakar. Bu tepeden bakmayan gene ne oluyor bilmiyorum, herhalde moda şimdi öyle çıktı. Derdik işte biz program yapıyoruz %50-50. Biz, onlar da siz nasılsınız derdim onlara. Onlar da derlerdi. Ya biz bizde %100'ü bize küfrediyor. Yani sevenimiz hiç yok. Demek ki biz birazcık onlardan daha iyiyiz yani. Ondan da ne yapalım şimdi, bunları buradan size aktarıyorum. Gerçekten olaylar böyle. Ben bu mumla, elimde olan mikrofonla sizi aydınlatmaya 2004 yılında başladım. 22 yıl olmuş. O zamandan beri hakikaten çok yani övgü dolu sözlerle karşılaşıyorum. Tabii sitemli sözlerle de karşılaşıyorum. Yani bir gün sigara sağlığa zararlıdır diye, bu arada herhalde fazla mı konuşmuşum biraz. Ondan sonra bir geldi biri, bir girdi içeri, daha öteki dükkandaydım. Herhalde 2014'ten evvel olması lazım. Bir girdi, sen bizim dedi haneyi mi kapatacaksın be dedi. Oh dedim ya ne oldu acaba ya? İşte o tütüne gelmiş de onun tütününü kimse almayacakmış. Sen dedi benim haneyi mi dedi kapatacaksın dedi, cigaraya dedi laf atıyorsun bana dedi. Abi dedim ya senin sigaradan, senin tütünden dedim zaten kolonya yapıyorlar dedim. Seninki kapanmaz ki. Ne yapayım adam gördüm. Neredeyse düyecek beni. Sanki yani öyle ufak tefek şeylerden bir de bakıyorsun. Ondan sonra öyle bir sürü var aklıma gelenler. Öyle anlatmaya kalksam şey olur yani. Şimdi geliyor adam. Komşusunu şikayet ediyor bilmem ne. Bak bunu süle radyoda. Süleceksin değil mi? Süleceğim. Ya diyorum senin telefonunu da versene de ben bir şey gerekirse şey yapayım. Bir de bakıyorum adam kapıda telefon duyunca. Gidiyor gitti. Ensesini bile göremezsin. Ama ne oldu? E işte sen beni karıştırma. E beni karıştırma da sen gelmişsin bana bir şeyi anlatıyorsun. Belki ek olarak ben bilgi sahibi olmam gerekecek. Şimdi bunlardan da görmemiz lazım. Yani bunları da birazcık biz sağı solu öğrendik. Kaç sene burada konuştuğumuz lafı sonra düşünürdük ne dediğimizi. Ama gördünüz mü bir 10 yıldan beri söylediğim söze çok milimetrik olarak yaklaşıyorum. Çünkü vallahi hemen sarıyorlar insanı. Burada ben hiç yani hiç ihtimal vermediğim konu için hakim karşısına çıktım. Yani bunlar böyle. Ondan diyorsun ben mi çıkaracağım yılanı deliğinden ve de daha süsleyerek şey yaparak gidiyorsun yani. Gerçi biz hakaret bizim listemizde yok. Hiç kimseye hakaret etmedik. Ve de etmemiz de şey değil. İmkan yok. Etmeyiz de yani. Ama demek istediğim biz öyle veya böyle ama bu işi iyi götürüyoruz. İşlerimiz, dertlerimiz olmasa burada her gün bir program yapsam sabah Gürkan o taraftan o kendi kurduğu bir sistem var. Öyle gidiyor birinciyiz. Bunu da buradan çok rahatlıkla söylüyorum. Evrenköy'den daha Dorasanlardan hatta şeyden Köpekköy'den Yarlımlı'ya kadar Arabacıköy'üne kadar tüm Skeçe Ovası radyolar tek bir şey var. Tek bir kanal var zaten. Bakın bir kişi ne yazmış bana bir iki gün evvel. Bir saniye. Bunu Erol Mehmet ne diyor bak. Tabii daha evvelden yazmış yapay zekalı şarkı koymayın diye. Halit abi yayın fışırtılı sirkeli tarafı. Diğer radyolar gene hiç yok. Yayın bu tarafta. Demek ki yine biz varız. Biraz fışırtı yapabilir onu teknisyenimize Mehmet'e söyleyeceğiz. Neye yaptığını. Ama biraz fışıltılı da olsa ulaşıyoruz. Gidin mesela Keramoti'de şimdi Thasos Adası'nda Semendrek Adası'nda bir Radio City var. Geri kalan kimse yok. Bu birçok yerde de Skeçe Ovası'na gidin. Başka radyo yok. Bilmiyorum Skeçe'deki radyoları onlar fazla ilgilendirmiyor beni ama Gümürce'den yayın yapan sade biziz gibi. Bunlar da kalite öyle kendi kendine gelmiyor. Kalite böyle geliyor. Kalite uğraşmakla geliyor. Kalite ekip çalışmasıyla geliyor. Evet. Güner Demirci, Halit abi kolay gelsin. İyi yayınlar diyor sevgili Güner kardeşim. Size de iyi dinlemeler. Erkan Çavuş Ali, Halit abi iyi programlar. Doğru söyleyeni Dokuzköy'den kovarmışlar diye bir atasözü var. Ah be Erkancığım. Bu atasözlerle bulduk belamızı zaten. Hep atasöz böyle dedi diye. Ondan sonra bir de bakıyorsun bir yerde çarpıyor taşa. Haydi bakayım. Sen nasıl söylersin bunu bile? Ya görüyorsun doğudan doğuyor güneş. Onu söylemişin bazılarına dokunuyor. E ama diyorsun arkadan da dokunursa dokunsun yav diye. Öyle gidiyor yani. Halit abi kolay gelsin diyor sevgili Fikret kardeşimiz. Fikret de bizim ekipten. Bizim ekonomi durumumuzu çözen sevgili kardeşimiz Fikret. Ondan da biz büyük bir ekibiz burada. Yani saymaya kalkarsak bir aşağı yukarı bayağı bir kişi var. Şimdi bak bir tane fotoğraf paylaştım bir iki gün evvel. Ne yazmış? Radyo City'nin sitesinde var bu fotoğraf. Seneler 1995. Gümülcen'in ilk özel radyosu City FM'de başlamıştık radyoculuğa. Beyaz çoraplar moda. Yün bluzlar. Hey gençlik be. Nerede o seneler? Gecenin yıldızı İbo Bodur. Bunu paylaşmış. Ben de bizim radyonun sitesine koydum. Fotoğraf olarak geçti. Ama bizim İbo Bodur da artık 13-15 yaşında herhalde. Tam öyle genç olduğu zaman. Yani burada radyoda bizim evlenenler bir dernek kursak en azından 150 üyesi olacak. 150 kişi karı koca bulmuştur bu radyoda. Yani bizim yaptığımız işler hepsi kutsal. Bakmayın bizi kıskananlar bunlar bir şeye yaramaz diyorlar ama onların dedikleri bizim yani onların dedikleri bizim için doğruyu söylemiyorlar. Biz 34 seneden beri Ramazan'da hatim indiriyoruz bu radyoda. Kimseden de bir kuruş beklemeden. Hiçbir zaman beklentimiz olmadan. Şimdi ben ne zaman şeye başladım. Bundan 10 yıl evvel, 12 yıl evvel başladım. Canlı yayın yapmaya. Şimdi galiba gelecek yıllarda yeniden başlayacağız. Biraz karma karış oldu bazı meseleler. Bize yani bizimle yani sizinle hiçbir alakası yok ama biz yönetimler geliyor öteden beriden. Bakıyorsun adam beş para etmez yönetime girmiş. Bu dernek de olabiliyor, belediye de olabiliyor, her şey olabiliyor. Ciğeri beş para etmez, kendini noktayında görüyor. En sonunda biz de diyoruz ya ne gereği var. İlk başladık bu panayırlardan program yapmaya. Kulağı çınlasın Davut Ahmet bana dedi ki ya abi dedi sen bu dedi 1,5 saatlik programı telefonla mı yapacaksın? Dedim telefonla yapacağım. Ama dedi nasıl olacak dedi bu dedi. Başka radyolarda dedi telefona cevap bile veremiyorlar dedi. Para gidecek diye dedi. Dedim biz ne yapalım gerektiği zaman 1,5 saat de gider telefon 2 saat de gider. Yani çok büyük görünürdü insanların şeyine. Biz hiçbir zaman hiçbir yerde tabii teknolojiyi kullandık. Ama hiçbir yerde demedik işte bu masraflı olacak diye. Yani öyle geldik ve de ilk özel radyo ilk adımlarla hala da devam ediyoruz. Çok şükür halimize. Hiç kimseye borcumuz yok, harcımız yok. Hiç kimseden alıp veremediğimiz yok. Bazen bize işte küsüyorlar, kızıyorlar ama aynaya baktıkları zaman onlar yine kendilerini suçluyorlar. Diyorlar ya ben de hata mı yaptım acaba? Evet kardeşim, siz hata yaptıktan sonra biz de öyle yapıyoruz. Yani başka bir şeyimiz yok. Şimdi durum böyle. Genelde bütün radyolarda o arada cızırtılı oluyor. Biliyorum ben Fikretçiğim, yani bazı şeyler olmuyor. Şimdi kalkacağız anteni yükseltmeye ama o zaman gene ikide bir başka problemler olacak. Mehmet Ali Gülistan, hayırlı yayınlar abi. Ne oldu bugün politikacılara nerede? Ah Mehmet Ali'ciğim bak, bazen onlar öyle yapıyorlar. Yani şimdi ben internete de yazdım. Yani yok zaten bugün gene böyle olsun. Yani bu çok daha berbat oluyor. Yani ben evvelden böyle şeylere gömülürdüm ama şimdi pek fazla gömülmüyorum. Gerçi insanın işi çıkmış olabilir. Yani bildirdi bana şey de az. Biraz geç kalındı galiba. Yok zari. Şimdi dur bakalım. Ahmet Agalan yarım kaldırdı geçen hafta laflar. Ah be Ahmet Aga. Şimdi Ahmet Aga bize anlatacak. Bu belediyecilikten kendine neler ne elde etti diye. Kolay gelsin. Lamia'dan selamlar demiş bizim sevgili kaptanımız Sait. Sait kardeşim kolay gelsin. Bayağı uzaktasın yine. İnşallah yine görüşeceğiz. Sana iyi dinlemeler. Ahmet Aga.
1: Neredesin? Sen ya, neredesin kasabada ama?
0: Ben şimdi bu saatte kasabadayım ama sonra nerede olacağım belli değil.
1: Ya tabii ya. Ya.
0: Şimdi Ahmet Aga. Ahmet Aga. Ha. Bak şimdi bazıları dediler ki Ahmet Aga dediler Azakan pek aza yoktu memlekette. Tahliye yollarını dediler evvela Ahmet Aga yaptırırdı kendine. Bu esa mı dil mi?
1: Yok yok, yalan onlar, yalan onlar. Onlar başka taraf dedikoducu onlar.
0: Bir de senin belediyeciliğinin evvelinde insanları sizin köylere doğru meşeye bağlarlarmış. Ondan sonra gidin derlermiş doktor bilmem nerede, giderlermiş o adama, adam gelirmiş meşeden çözdürürmüş veyahut da askeriye telefon edermiş çözün adamı diye. Halbuki bağlatan da kendisi, çözdüren de kendisi. Bunlar esa mı?
1: Ne zaman oluyor bunlar?
0: Bunlar senin belediyeciliğinin biraz evvelinde. Senden evvel yani.
1: Sen bunları söyle bana, kim bunlar, vereyim bir mahkeme çekeyim onları.
0: Yok sen mahkeme değil, sen işi bilirsin, bana anlattır onu şimdi. Şimdi bana yan kırma. Sen yan kırıyorsun şimdi.
1: Ben bak Bori, ben evleri bütün millete yaptım, ondan sonra orayı benim şeceze yaptım, orayı ala samana bir yolca sordaştırdım, bu kadar. O da müdür ödemedi bir lira, hiç pazaralar yaptı onu.
0: Ha.
1: Elbet. Çünkü ben her gün Veder'de fazanalarda çapada, anladın mı? Götüreyim kızanları tütüne, ben fazanaları şeyimde çapalarda, Greyder'de.
0: Maşallah. Nerede sen diyecekler sana Greyder'ci oldu Ahmet Ege'ye.
1: Greyder'ci vardı bir yanı, Greyder'ci çocuk o hangi şeydendi. Öyle bir ustadı, ne zaman gerdimeye gelir, gülere gelirdi çünkü. Çünkü cigarası yok, aç kalıyor, biri besleme onu, ben gene hiç... Dişesiz bırakmayayım onu, tütün, cigara, yemek.
0: Şimdi bak.
1: Yaptığımız sufralar biri yapamadı hiç bre.
0: Bak şimdi bak. Oraya geleceğiz şimdi ama temin ki sorum gene cevapsız kaldı. Evvelden, sizden evvel belediyede olanlar derlermiş, bak bana oy atmasan soracağım sana, çekeceğim kulağını diye.
1: Öylerden öyledi be, öyledi. Geldi mi konuşuruz Valik?
0: Yakından mı konuşacağız bunu yoksa yakından, bile şimdi yakından, konuşmayalım mı?
1: Yakından içeceğiz kahveyi, anlatacağım ben sana hepsini.
0: Aa yaşa, yaşa. Demek ki...
1: Hepsini sen o zaman istersen şey, ama ben istemem kötüleme birini şimdi... Bizim acı yakıp 20 sene yaptı, anladın mı? Bu gizli değil. Doktorun babası 32 sene yaptı dama.
0: Evet.
1: Eski Karaman'ın zamanında çek onlardı.
0: Ha, o zamandan.
1: Tabii onun dilini gördüm biraz ama Kozara'dan yukarı da 32 senede bir yolcaz yapamadı. Biz en sonunda damızlarla bir tavuşlarla askeriye düştük. Askeriye mama açtığına yolu.
0: Yani belediye hiç yol yapmazdı yani o zaman.
1: Hayır be, ne yol be, ne yol be. Sen.
0: Hayır şimdi...
1: Saliden saliye vardı bir gürbumullah. Zoru zoruna gelirdi çaylardan şeylerden, ne köprüsü ne bir şeysi be ya.
0: Oh oh oh. Hayır...
1: Gel bir gün ben seni gezdireyim, bak Ahmet Aga ne yaptırmış, dilini yutacaksın, dilini.
0: Maşallah. Yani diyorsun ki ben peki şimdi sana ne faydası vardı bu işin? Sadece alkışlar mıydı seni millet yoksa?
1: Bir faydası yoktu Ali, hiç anladın mı? Aylık da yoktu belediyede o zaman, anladın mı? Çalışırdık, millete çalışırdık işte.
0: Oho ho ho.
1: Ya hırgatlar çalışırdı emekli'de, ne bileyim Kezra'da, yok artık Malaya doğru, Haşem üstlük indi üstü telefon, Ahmet Aga. Azıllar yemek veya çok acıktık. Bu oradan eşim rahmetli o da öyle acıktı yani. Doldurduk sofralar, yerdiler hepsi. Toplanırdı.
0: Oho.
1: Ya.
0: Yani diyorsun ki hep beleş çalıştık.
1: Hep beleş çalıştık işte be ya. Boş ver gene. Helal olsun millete ama... Olanlar gittiler, öldüler, bir takım kaçtılar. Kıymat bilene bilenler yani, ama sevdi millet beni, Allah razı olsun yani. 12 sene defnettiler yani insanlar, ne diyeyim, elbette der. Sonra ben kendim de bıraktım camide, cumada dedim komşular yeter, gari yoruldum ben de, gitsin başkası.
0: Evet.
1: Ondan sonra işte Doktor Mehmet burada bir oyla aldı işte onu sonunda.
0: Bir oyla mı?
1: Bir oycazdan, bir oycazdan. Ta Atina'ya oylar gitti yani. Seçim oldular, bir oylar kazandı o zaman o da.
0: Rahmetli onlar bir tane de merkezde vardı onun gibi. Ölünce biz kalacağız derlerdi ama olmamış yani.
1: Onlar zamanında Ali Kuzlucu'ndan hani Dimar Kuşuk'u verdiydi geçen sene namzettik ya. Sonra İbrahim çıktı kaybetti sorunda. Ali biraz o da sinirli yani.
0: Hangi?
1: Ali var.
0: O da biraz sivri. Sivri yani diyorsun.
1: Ya resimleri çardakta göstereceğim ben sana, geldim ben. Tembiledim onu. Ali dedim. Çok dedim, anladım o. Biraz dedim azları güzel konuşmaya ya, ama baştan aldı 1700 mı ne kara, sonunda biz çıktık. Biraz fazlaca konuştu. Dediler işte. Konuşacağım, lafı Kasım'da konuş, düşüneceksin.
0: Evet. Bak gördün mü?
1: Konuşacaksın acaba, dokunacak mı insana?
0: Bu yeni belediyeciler nasıl sence? Sen şimdi eskilerden biliyorsun yani.
1: Ne? Azalar mı?
0: Yeni belediyeciler nasıl iş yapıyorlar mı?
1: Vallahi Ali ben sana söyleyeyim. Ne karışayım, ne sorayım, ne bir şey. Benim vardı Putin orada Gorbaçov. Ey Osmanlı evvelden tank gibi. Çok çalıştım zamanında. Ben orada duru şimdi bir aydan beri lazım oldum, ben attayım üstüne.
0: Ne o?
1: Traktör benim be ya.
0: Ha traktör.
1: İlk çıkan traktörlerden bütün demir o buraya.
0: Maşallah.
1: Elbette şimdi çıkanlardan hiç hepsi plastik. Benimki hep demir. Ben 20 sene var kaz, bir litresini değiştirmeyim onda be.
0: Oo. Ha, geziyorsun maskere işten yapıyor musun?
1: Hayır, şimdi yapayım bandaklar taşıyayım. Oduncuk yılazımdan gideyim. Yılazım olduğum her haftayı vereyim üstüne haydi. Diplomam da var. Diploma da çıkardım. Ta kasabada geçen sene.
0: O maşallah. Kasaba diploması var yani sende.
1: Niko, jandarma Niko, hepsi bilen yok. Bu yazdı geçen sene beni kozlaradı.
0: Allah Allah. Demedin mi be bu arada ne diploması lazım diye?
1: Burada neye domuzlar kaçmış yani, domuzları kaçırdık, avcılar gitti dikkat kaldırmadınız, şunları bilmem ne. Bir iki kişi bir fitil su koyar ona dükkanda, orada orada büle mu büle. Ben deyim ona ya dün barabardık, ben deyim tanımayın seni kimsin.
0: Allah Allah.
1: Ama uğraştırdı bir iki sene beni, yazı da bilmeyiz ama git gel işte.
0: Evet.
1: Kaç sene kaçtım kasabaya traktörle, biri durgutmadı, hangi aşım diplomayı aldım, Ali Tkanen 4 günün başında durmuş jandarmalar, o zaman durguttular beni.
0: Demedir mi diploma bu arada diye?
1: Ya be ya bırak ya, simara tupiriz değiller ya, değil ya, bir elen traktörü ama traktör kamban adı Flas.
0: Aa maşallah.
1: Jandarma şaştı böyle.
0: Bak üğmeyelim.
1: Traktör sefte göreyim kamayla. Evet.
0: Üğmeyelim, senin traktörü vallahi gelip çalırlar.
1: He bravo. Sulta bırak, kranı var kafamda, iki yerde ben var, ellerimde traktör açık oldu. Ha kışı.
0: Evet. Evet evet.
1: Ya
0: geldin hani anlattırız abi. Yani hakikaten bak anlatacağımız çok şeyler var.
1: Bak.
0: Bu meşe işini.
1: Ha. Dinleme.
0: Dinliyorum.
1: Benim 3 tane kasetim var çıkaranlık, burada köyde koyacağım bunları.
0: Ne onlar?
1: Bin diyor kaset.
0: Aa.
1: Çıkaranlık. Mitilini'den var kukeller. 4 kere geldi bu oraya çocuk. Babet yaptık. Çevirme. Prizolalar. Hacı Osman.
0: Ulan. Hacı Osman da orada mı?
1: Orada.
0: Çevirmeyi orada. Duyunca hiç dayanamaz Hacı Osman. Hemen gelir.
1: Ben çağırayım onu. Veya gelir.
0: Haa. Ya aslında seni sevmeyi bırakmamıştır da adamın işleri çok ya. Ama çevirmez duysun hemen gelir.
1: Şimdi o zaman vardı inek, ben de be danalar büyüttürdüm, keserdik sonra büyüdüm.
0: Yaşa.
1: Bir baca bırakırdım bu zavada.
0: Bak şimdi her şeyi konuştuk, o meşeye insanları bağlama işini konuşmadık gene kaldı. Başka sefer konuşacağız.
1: Bak Ali.
0: Ne?
1: Bunu söyleyen burada yanlış söylüyor insanlar. Bunlar biliyor musun ne zaman? Andart zamanında.
0: Andartlıktan soğan amış.
1: Andartlıkta. Burada andartlar dururmuş kışlada. Nerede askerler burada?
0: Ya?
1: Burada ya gideni demek ki Cezre'nin başında var bir tepe, büyük dumanlaşmış.
0: Dumanlı.
1: Dumanlı bak dinle orada. Bunların binası oradadır. Ben gittik onu dolaştık. Geçen sene kaç kat yapılı. Oradan bütün ova, Emetli, Kozları bütün yollar gözüküyor.
0: Şimdi, evet. Biliyorum ben Dumanlı'yı.
1: Sonra burada kim yan gidiyor anladın mı? Hemen alıyla onu bir karış aşağı değiller. Orada gittim ben meşelerde o ereseleri buldum. Bu enselleri kakalı insancıklar öyle kulaklardan ellerde. Öylece konu verirler orada, öyle canı çıkıyor. Yanına bir takım gene bir karış aşağı kafaları koparırmışlar. Hey, arkadaş zamanında onlar konuşuyor ya.
0: He.
1: Ya o konuşan o da bilmeyin ne oluyor. Ondan sonra öyle bir şey olmadı bu arada. Veya o var. Başka da şey var bu arada. Arada olur da arkadaş zamanında onlarda yani. Bir kafa bir...
0: Neyse onları sen bana bak, benden laf çıkmaz. Sen bana onları anlatacaksın. Ondan sonra... Mabeti koyulaştıracağız. Kahveyi ben getireyim mi kasabadan?
1: Hayır bak kahveni getireceğim. Bak burada bende kahve var ama teneki var bak. Hazır kahve.
0: Şey yapsak başka türlü yapsak. Bak. Senin traktör çalışıyor mu?
1: Çalışıyor be.
0: Ben sana telefon etsem de sen gelsen balıkhaneye, ben sana balık pişirsem. İki dramlık da mabet yapsak orada.
1: Orada yapsak ama orada mabet olmayacak gürültüden.
0: Gürültü başka, biz çaya da masalar geçiyor şimdi. Suyun dibine alacağız, bir masaya oturacağız, orada konuşacağız.
1: Sen kaç sene oldu gelmedin buraya köye?
0: Ben köye, ya arılarım benim oradadı bu sene ama köyün içine girmedim. Yani
1: burada da mı? Sen kaç sene var acaba? Ben seni görmedim zamanında.
0: Ya imamı resim çektim seni de. Ya o zaman.
1: Resim çıktı da keşimle orada. Uzunluktan yukarı yasaktı. Daha o zaman senin geldiğin var mı oraya?
0: Ya ben daha sonra da geldiğim var be. Rahmetli imamın şeyine, kahvesine gelirdim. Ben son olarak geçen sene bir tane delik soba aldım orada imamdan. O da iş yapmadı. Yani o soba bende.
1: Sen bırak şimdi bin arabaya gel değil mi? Çık buraya bir iki saat anlattıralım, gezdireyim seni biraz.
0: Yani oraya, tamam olur.
1: Benim kulübaya oraya geleceğim. Burada içeride koyacak sana kaseti doldur. Koy internette baksın insanlar Ahmet Agay. Köpekler, amca köpekler hepsi içinde.
0: Vaa, her şey var desene.
1: Çok da hoş yani. Ta arpa zamanında, yeşillik zamanında çıkarım köle. Tam iki saat tutuyor kaset.
0: Maşallah.
1: Evet. Ben sana kim geldi, nereden, Mitilini'den var bir kopya tanıştık işte, dört defa geldi oraya, onun da babası vefat etti, kaynanası.
0: Evet.
1: Kaynata gitti onlar da hepsi.
0: Evet.
1: Kız gene kasabada, bizim gelin sayılır yani.
0: Evet. Yani bayağı, şimdi gelenler pek yok diyorsun yani.
1: Yok kalmadı birisi hiç.
0: Ne bileyim ben, insanlar birazcık.
1: Ben geçen sene en üstüyü de çevirme yaptım Mehmetli'de, yazardılar tarlaları. Böyle benim de günüm azıcıktan oldu. Sonra vardı bir çocuk İrgen Asar'dan, kurumlardan tanıdık. Son ben kaldım Mehmetli'de. Ha dedim kuzlara dindirin beni. Kasipame dedi sukardamın postası yapıyorsun mesela.
0: Aha.
1: Getirdiler beni ta buraya, armandan indirdi. Bre Ahmet Agay eski azayı bırak bre ya. Bak getirdi kocaman pulman en usi.
0: Ya şey demedin mi?
1: Ben evet. De dedim günümde size son günü cuma gün bir çevirme yapacağım dedim ben.
0: Ya şaba. Ben
1: yaptım, geldiler orada iyiler çardakta. Oynadık koyduk çifte telli.
0: Çifte telli de oynuyorsunuz arada.
1: Var mı teyifler dolu bende kasetler eski var.
0: Ya şaba Ahmet Agay, ya şaba.
1: Ben müzik hastasıyım bre.
0: Evet, davul zurna falan.
1: Bre ya ben hep öldüm beri, geçtikten beri üleyim. Mahalleden açıldırayım, kuyunane var, hadi fişçezler dolu üle.
0: Evet.
1: Ben sana söyleyeceğim, geldim ben dolduracağım. Bir fişçez bana çok güzel sazlı türküler yollayacak yavuşlar onu.
0: Tamam. Evet.
1: Ama gelmezsen bak, daralırım. Ay çıkacağım bu oraya arkadaş, bir oldu.
0: Tamam, geleceğim. Geleceğim söz.
1: Kabadayılar nerede barıdı, nerede mavzeleri anahtardı razı.
0: Yaşa. Şimdi daha anlaştık. Geleceğim bugünlerde.
1: Eski Karamanlı da ama.
0: Yani eski Karamanlı ne demek oluyor? 1970 mi? 1970 mi? 1976 falan.
1: Ne bileyim ne zamandı. Müdütler, Bulgar askerleri yakındı. Flake vardı. Bordan müdütlerde asker vardı.
0: Evet, her şey, her yer kaynak.
1: Benim Ali 5 yaşından yukarı hepsini hatırlayayım. Hepsi dolu bordu.
0: Maşallah. Evet. Tamam.
1: Bilgisayar gibiyim, yazı bilmem ama kafa çalışın kafa.
0: Yaşa. Yaşa Ahmet Aga. Oldu. Görüşürüz gene.
1: Hadi bizi dinle nereye bana.
0: Sağ ol.
1: Gelsin buyursun, aç bırakmam onu.
0: Evet.
1: Yaparız bir şey, buluruz. Sevde var şükür her şey.
0: Evet. Oldu. Yaşa Ahmet Agay. Hadi görüşürüz.
1: Hadi oldu, sağ ol.
0: Sağ ol Ahmet Agay. Sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii programı yavaş yavaş sonuna geldik. Çok çabuk da sonuna geliyor bizim bu programımız. Hasan Mehmet selam, hayırlı sabahlar. Nerede ya yol? Basırlı köy yollarını Erdem görsün. Yollarını Erdem görsün. Basırlı köy yollarını Erdem görsün demiş. Hasan Mehmet. İlkan Arif. Halit abi iyi yayınlar. Kolay gelsin. Selamlar, saygılar. Almanya'dan diyor. Sevgili İlhancığım, size de iyi dinlemeler. Bugün şey yoktu. Bugün bizim Mehmet görünmedi memlekette. Şimdi gidip de Girit'ten gelen domatayı veyahut da işte nereden, Egeo'dan gelen, Patra'dan gelen karpuzu aramaktansa bizim köylerden arabalar var bazı. Bizim sevgili kardeşimiz Niyazi var, Kozdereli. Ondan gidin bir domata alın. Şimdi ondan sonra Kuzren'de Ahmet Aga var. Bir gün senenin zel senesinde benim o zaman her hafta bir tekerlek patlardı arabada. Ondan sonra da onun kolayını bulduk. Yeni lastik almak lazımmış. Şimdi çok şükür öyle bir şeyimiz yok. Patlamış tekerlek Alantepe yolunda. Bir baktım Ahmet Ağa orada oğlundan gelmiş. Sağ olsun gece 12'de bizim lastiği yaptı. Başka türlü Kadriye Hanım'la kalmıştık Dundalya'nın başında Alantepe yolunda. Oradan ta Ahmet Ağa'ya hakikaten saygım var. Pazarda kendisi ve de köyde yetiştirdiği ürünü satıyor. Ürün yokken de pazara çıkmıyor yani. Ondan sonra bizim Niyazi. Bizim Niyazi'nin üzümleri biraz bir iki hafta sonra olacaklar. Şimdi karpuz, düğlek, domates falan satıyor. Bir de kendi büyük bir arıcı da orada. Ve de öyle gidiyor. Şimdi bazı program da bitiyor ama yok zararı. Anahtar bizim elimizde. Bazı belediyeciler köylerde ifak tefek, fazla bir şey değil. Bunu belediye yönetiminden istemeyi bildikten sonra, istersen başka listeden ol, başka birileriyle anlaşabildikten sonra bu işleri daha iyi yaparsın. Bu da örnek olarak bizim Tavukçu Mehmet var. Kalender Köy'de. Aslında Mehmet bakkallıktan mı ne, insanlara güler yüzünden dolayı hakikaten gördüğüne pişman olmuyorsun. Bir de sonra belediyecilik senelerden beri olduğuna hakikaten hizmeti gerçekten hala daha devam ediyor. Bana dedi bir iki gün dedi sonra şimdi Hasan sana bağlanabilir miyim demişsin. O olur da program bitti. Çünkü don lastiği gibi uzayacak sonra. Bir başka gün söz veriyorum bağlanmanı şey yapacağım. Onu bağlantıyı kuracağız. Evet ondan da ne diyorduk şeyle bizim Tavukçu Mehmet'le. Yani muhtar olarak hizmet yapacak olan kişi ille de partisi, listesi de onlar vız geliyor eski işi bilene. İşi bilmeyene gene hani o her gördüğünde iş arar insanlar vardır. Bıktırır seni iş ararken. Bir günde çalışmaz hayatında, karısı sinir hastası, bilmem ne, çocuklar, her gördüğüne komşularda gıptayla bakanlar. Öyle kişiler vardır. Bunlar yani hep birbirinin benzetmesidir. Öyle. Ondan da yine gençlerimizi seviyoruz ama bir de işi bilenle de yaptıktan sonra. Mesela Üç Kazlar'da da var bizim bir Mustafa Agam. Hakikaten Mustafa Agam hangi partiden olsa iş yaptırabiliyor köye. Ondan da ben de kendi köyüm olduğuna yakından biliyorum meseleleri. İnşallah bütün muhtarlar böyle çalışırlar ve de kendimize faydamız olur. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın efendim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin. Bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
5: Tuncay Saran Show.
4: Bugün buraya bir şey mi oldu ya? Böyle bir değişik geldi sanki bana yayın odası. Işıklar falan mı değişti? Yeni lamba mı takıldı?
6: Aynen abi.
4: Bak nasıl anladım ya. Güzel olmuş ama seviyorum bu rengi, böyle ışıl ışıl. Işıl ışıl bir program olacak. Bundan sonra daha iyi program yapacağım. Bu ışık sayesinde kendimi bulacağım yani. Öyle bir ışık. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Alışveriş merkezlerinde biz erkeklerin şöyle bir davranışı vardır. Ya ben kendim için söylemiyorum da artık öyle bir şey yok yani. Benim başım bağlım. Ama şöyle bir şeyimiz vardır yani. Bay arkadaşlar adına konuşuyorum, zannediyorum ki itirazları olmaz. Mesela yaptın alışverişini, elinde poşetler, geldin kasaların olduğu yere. Biz erkekler orada şöyle bir şey yapıyoruz. Başında en az kuyruk bulunan kasayı değil de kasiyeri en güzel olan kasayı seçiyoruz. Ya isterse kasanın başında çok uzun bir sıra olsun, fark etmez. Kasiyer güzel olsun, bu daha önemli. Bir de girersin mesela güzel kasiyerin olduğu kasanın sırasına. Tam o sırada mesela yan taraftaki çirkin kasiyerin olduğu kasada sıra tamamen bitmiştir. Bekleyenleri böyle alabilirim der. Tüh diyerek mecburen o tarafa doğru yani. Çünkü ne kadar garip olur düşünsene. Yani kasa bomboş olmasına rağmen oraya gidiyorsun. Ben burada bekleyeceğim. O kadar da değil canım.
1: O kadar da değil ama yani böyle bir şey var.
0: Ya geçeceğimiz kasayı seçerken kasiyerin güzelliğinin de önemli bir unsur olduğunu itiraf edelim baylar. Çok manasız bir şey ama öyle. Böyle bir şey var. Ne yapacaksak orada yani. Ne yapacaksın, parayı ödeyip geçeceksin abi. Aldığın şeylerle mi etkilemeyi düşünüyorsun kızı yani? Bak ne güzel şeyler aldım. Ben süper alışveriş yaparım. ne güzel şeyler almış falan mı diyecek? Yani onu geçtim, kasada ne konuşacaksın? Nasıl kuru yapabilirsin? Yani nasıl bir iletişim kurabilirsin? Sonuçta kasadasın yani. Bilmem ne kartınız var mı diye soruyorlar ya. Telefon numaranı veriyorsun orada. O da tuşluyor oradan, bilgilerine ulaşıyor ya. Bilmem ne kartınız var mı? 0543. Veriyorsun numaranı. İstediğin zaman arayabilirsin, çekilme. Üstte bir sürü müşteri var sırada, böyle diyaloglar. Bir şey soracaktım, tanışabilir miyiz acaba? Benimle çıkar mısınız? Herkesin gözü önünde böyle bir diyaloğa girdiğini düşünsene kasiyerle. Ve kasiyer de olumlu bir yaklaşım sergiliyor. Tabii neden olmasın? 8'de çıkıyorum, sizi ararım. Herkesi böyle baka kalıyor. Arkada sinir olan başka tipler var.
2: Nasıl ya? Allah Allah. Ben de başka bir kasada şansımı deneyeyim.
3: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Neyse efendim, bu Almanların 10 ilginç icadından bahsetmeye devam edeceğiz. Sonra ama. Sonra. Şimdi değil, yeter bu kadar. Hadi. Hadi hadi. Bu listemize daha sonra devam edeceğiz. Ne yapmayın? Bizden ayrılmayın. Çok fazla uzatmayalım sözü. Mini minnacık, böyle mikroskobik boyutlarda bir ara vereceğiz. Sonrasında devam edeceğiz ama bugün mü devam ederiz bu listeye, daha sonra mı devam ederiz, ona henüz karar vermedim. O benim inisiyatifimde. Belli olmaz, sürpriz. Bugün de devam edebiliriz, başka bir zamanda devam edebiliriz. Program benim programım. Herkesin hayatına kimse karışamaz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

İlk defa hayatımda kredi çektim arkadaşlar. Ev alıyoruz hayırlısıyla inşallah. Almaya çalışıyoruz daha doğrusu. Kredi çekmeye çalışıyorum. Bitti galiba ama ben de bittim yani. Ya o bankaya o kadar çok gidip geldim ki hala da gidip gelmeye devam ediyorum. Alıştım artık. Artık hayatımın kalan kısmında sürekli böyle düzenli olarak bankaya gidip gelmeye devam edeceğim. Bağımlılık yaptım. İşlemler, işlemler, işlemler, belgeler getirip götürüyorum falan, imzalar atıyorum sürekli. O kadar çok imza attım ki. Binlerce imza attım yani. Tarkan hayranlarına bu kadar çok imza atmamıştır. İmzala, imzala, imzala. Gören de diyecek ki 10 trilyon falan çekiyor herhalde. Abi diyorum neden bitmiyor ya? Yani bir de bu kadar çok imza, bir sürü sayfalar. Adam boyuna çeviriyor sayfaları, ben de boyuna imzalıyorum böyle. Kaç gün oldu yani? Ya bunun bir sonu yok mu? Allah aşkına neyin peşindesiniz yani? Allah'ım yarabbim, yani bir sürü sayfa, bir sürü imza. İmza okyanusu. Ya diyorum ki bütün bunların hepsinin bir arada olduğu bir metin hazırlansa, böyle bir kitapçık gibi. Ondan sonra en sonuna bir tane isim, soy ismi, imza. Yani bir sürü belge imzalıyorsun. Hepsinde de bir sürü şey yazıyor. Kim bilir ne yazıyor, onları da bilmiyoruz bu arada. Onları okumaya kalksan tamam, günlerce oradasın, hiç çıkmadan oturup onları okuman lazım. Kim bilir neye imza atıyoruz yani. Düşünsene, pardon bunları okumam lazım. Şimdi bu imzayı öyle atamam yani. Adam çevirip duruyor. Dur bir dakika. Neye imza atıyoruz, bir bakalım bakalım. Tamam beyefendi diyecek, ben okumaya başlayacağım. Yani o kadar çok belge var ki, o kadar çok. Kredi çekenler bilir. Çoğumuz yani. Allah Allah. Yani komple bütün bir günü bana ayırmaları gerekiyor yani. Zor işler. E tabi bu arada bankanın kapalı mekanında saatlerce sıra beklemeler, o kadar insanla beraber, o koku falan. Tişörtümle burnumu kapatıyorum çaktırmadan, bazen dışarı çıkıyorum nefes alıyorum, tekrar içeri giriyorum filan. Ya hakikaten çok uğraştırıcı bir şey ya. Ya bir şey diyeceğim, neden insanlar para sayarken parmaklarını yalıyor? Bu süreçte en çok gördüğüm manzaralardan bir tanesi bu oldu. Sürekli parmaklarını yalayan insanlar görüp durdum. Garip bir görüntü yani. Düşsene, yaşlı bir kadın parmağını yalıyor, paraları sayıyor filan. Ben hiç para sayarken parmağımı yalamadım. Ona rağmen doğru çıktı. Onu söyleyeyim. Bence şart değil. En pis şeylerden biri biliyorsunuz para. Dokunduğum zaman tamam, elim kirlendi, artık en kısa zamanda yıkanması lazım o elin. Bendeki hissiyat bu. Ama herkes öyle değil galiba. Düşsene para sayıyorsun, tamam elin kirlendi artık. Ondan sonra sayarken bir yerinde durup o parmağı bir güzel yalıyorsun. Ya şöyle bir şey mi oluyor? Sayarken of ya parmaklarım çok kurudu, artık gitmiyor. Sayamayacağım daha fazla, bir yalayım. Tamam şimdi şapır şupur devam edebiliriz. Yani daha kolay oluyor diyeceksin ama ben neden hiç ihtiyaç duymadım şimdiye kadar yani? Git gel, git gel, git gel. Artık yanlışlıkla eve diye bankaya gitmeye başlayacağım yani. Bir de bir aşamasına geldik. Adam bana dedi ki bir yakınınızın da kefil olması gerekiyor. Siz bekar olduğunuz için, aslında eşiniz olsaydı eşiniz olurdu ama dedi. Dedim ben evliyim. Allah Allah dedim. Ben neden öyle biliyorum? Bilmiyorum, neden öyle biliyorsunuz dedim. Bilmiyorum dedim. Dedim bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Yani genç gösteriyorum diye mi acaba öyle düşündünüz bilmiyorum ama ben böyle bir şey söylemedim size dedim yani. Gülüştük ettik falan, adam beni niyeyse bekar bellemiş yani.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
3: Ferosum bilirsin.
4: Vücudumun şöyle bir özelliği var maalesef, yapısal bir şey. Bazı vücutlar yağ bezesi yapıyor. Tıp dilinde buna lipom diyorlar. Ben de geçen yıllar boyunca artık öğrendim. Lipom, yağ bezesi. Doktora göstermiştim bir tanesini, demiştim abi bu nedir? Yağ bezesi dedi bu. Bunu alabiliriz. Bende de var bak dedi hatta. Alabiliriz ama bir zarar yok. Kalabilirler falan. Öyle 3-5 yıl arayla birkaç tanesini aldırmıştım. Doktorların şöyle bir huyu var. Şimdi bu küçük bir operasyon. Mesela bileğimden bir yerden sağ bileğimde bir yağ bezesi vardı. Böyle fındıktan birazcık daha büyük, fındık demeyeyim hadi, erik gibi diyeyim. Onu almışlardı. Oraya küçük bir kesik atıyorlar, çıkarıyorlar falan. Doktorların şöyle bir huyu var. Vücuttan ameliyatla çıkardığı bir şeyi hastaya gösterme huyu. Bak vücudundan ne çıkardık, görmek ister misin? Çıkan parça bu. Ah bak bak. Böyle ısrarla göstermeye çalışma vardır. Birkaç defa yaşadım ben bu olayı. Yağ bezesi aldırdım birkaç yerimden. Bir tane bacağımdan aldırdım. Hepsi de aynı şeyi yaptılar. Bak bunu çıkardık. Bak bak gözüme sokacak neredeyse. Ya tamam neyse ne yani. Ne olabilir ki, kanlı küçük bir kuyruk yağı gibi bir şey. Heh. Öyledir herhalde. Neyse ne. Merak etmiyorum ki, ne olabilir yani işte. Hani ben de o gibi durumlarda bakmak istemiyorum. Ya hocam tamam demiyorum da, demedim de o zamanlar. Bakıyormuş gibi yapıp kafamı o tarafa çevirip ama gözlerimle de başka tarafa bakmışımdır. Kısaca böyle he tamam çok güzelmiş. Tüh bu çok güzelmiş ya. Keşke çıkarmasaydınız hocam. Bunu ben çok beğendim. Tekrar yerine koyar mısınız?
5: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçum.

0: Yaz sezonlarında DJ'lik yaptığım yerde bazen özel geceler de oluyor. Tutuyor birileri. Kına gecesidir, şudur budur. Çocuk geceleri de oluyordu eskiden ama zordu. Ben gitmemeye başladım sonradan çocuk gecelerine, dedim bu kadar yeter. Tamam, çocukları seviyorum ama disco dışında yani. Kadınlar gecesi oluyor mesela, hala olur her yaz bir kere. En sonuncusunda bizim Ümit abi var orada. Aradı, dedi Tuncay cuma gecesi müsait misin? Kadınlar gecesi var. Tamam dedim, müsaitim. Ama dedi kadınlara özel müzikler getirecekmişsin. Tamam yani, öyle bir kategori yok ama tamam yani. Ona tembihlemişler belli, hani DJ'ye öyle söyle diye. Sanki ilk defa kadınlar gecesine geliyoruz. Kaçta geleceksin dedi. Kaçta geleyim dedim. Yani buna ben mi karar vereceğim? 4'te geleceğim. Organizasyon 4'te başlasın. Sabaha karşı. 8.30 gibi gelirsin dedim. Ama kadınlara uygun müzikler. Ya tamam dedim yani. Daha kaç defa tamam diyeceğim. Rahat ol ya, tamam kadınlara uygun getireceğim. Hard rock müzikler falan. Ama bak kadınlara uygun. Ya tamam, senden çıktı, rahat ol. Bu gece rahat uyuyabilirsin. Kadınlara uygun getireceğim bak, söz. Öyle vardır ya, bir şey sorar adam, söylersin. Söylediğin halde tekrar sorar aynısını yani. Bunun bir cevabı var ve verdim yani, daha ne diyeyim. Kardeşimin fotoğraf makinesini satmıştım mesela Letgo'dan, biriyle buluşmuştum. Anlattım makine işte şöyledir böyledir. Yanında bir akrabasıyla beraber gelmiş. Şey sordu. Bir sorunu yok değil mi? Yok yok dedim, bir sorun yok. Tripodu vardı böyle ayakla, onu gösterdim, makineyi gösterdim. Düzgün çalışıyor, bir problemi yok falan. Baktık adam gene sordu. Problem yok ama değil mi? Ha, problem var. Dedim yok. Yani şimdi yok diyorsam yoktur hani. Ha, yalan söyleyecek olan da söyler ayrı mesela ama yalanı da arka arkaya 10 kere sorarak ortaya çıkaramazsın ki. Sorun var mı yok mu, var mı yok mu, problem yok değil mi? Ya tamam, problem var ya, tamam ya. Eskiden aklımda kalan bir şey var. Mesela doğum günlerinde falan hep kızlar mezdeke isterlerdi. Ama hala öyle midir bilmiyorum günümüzde. Kaç nesil geçti? Kızlar sonsuza kadar mezdekede göbek mi atacaklar yani? Ama yine söz konusu olan bir göbek havası, bir oryantal durumu var bir şekilde elbette bayanlarla ilgili. Ama sadece o değil işte. Kadın müziği budur, kadınlar göbek atar, oryantal dinler diye bir şey yok. Kadın müziği diye bir şey yok. Müzikte cinsiyetçilik. Düşünsene, öyle bir şarkı var ki çalıyorsun, diskoda sadece erkekler dans ediyor. Sonra bir şarkı giriyorsun, bir kadın şarkısı. Bir bakıyorsun erkekler durup kadınlar oynamaya başlıyor filan. Öyle bir şey yok. Cumartesi geceleri mesela hepsi geliyor, hepsine çalıyorum, hepsi de oynuyor. Öyle bir şey. Neyse, kadınlar gecesi geldi, çattı, yaptık, ettik. Çok ilginç bir geceydi. Onu da birazdan anlatayım.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Yılın Kadınlar Gecesi'ni yaptık arkadaşlar diskoda. Yılda bir yapıyoruz ve bayağı eğlenceli geçti bu sefer. Kurtlarını döktüler. Çok da uzun sürdü bu sefer ki. 8.30'da başladık. 10'da falan bitiririm diye düşünüyordum. Yok abi ne 10'u? Kadınlar 10'da daha yeni başladılar yani. Artık cılkım çıktı ya. O kadar yoruldum ki bir DJ olarak çalmaktan, şarkı aramaktan. Bir noktadan sonra artık her şey birbirine giriyor çünkü. 6 saatlik bir program hazırlayamıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela işte şöyle başlarım, şunlarla devam ederim. Mezdekeler, göbek havaları, popüler Türkçe müzikler burada. Bir sıralamaya koyuyorsunuz da. Ama onlar da bir yere kadar 5-6 saat sürmüyor yani. Başlangıç, gelişme, sonuç. Bitmesi gereken yerde bitmeyince sarpa sarmaya başlıyor. Lanetleniyor gece. Doğaçlama, kontrolsüz gitmeye başlıyorsunuz yani. Gidişata göre. Çok şükür gene götürüyorum illaki ama o uzatmalar yoruyor insanı. Şimdi ne yapacağız ya? Hareketli Türkçe yapalım biraz. Dur, şunlar var. Yok, bunları çaldık ya, gene çalmayalım. O zaman bunlar... Yok ya, bunlar o kadar da şey değil hani. O zaman göbek havasına dönelim biraz gene. Ya biz zaten yeni yaptık gibi böyle çıkmazlara giriyorsun. Bıkkınlık da oluyor bir saatten sonra zaten. Metal yorgunluğu gibi bir şey herhalde. Zorluyor uzatmalar. Ki bayağı da uzun bir uzatmalardı. Ya saat 1 falan oldu. Saatlerdir oynuyorlar, tamam mı kadınlar? Saatlerdir. Artık iyice döktüler kurtlarını. Yoruldular yani, görüyorum ya. Hadi dedim bir mola verelim, biraz slow yapalım, dinlensinler. Sonra da yavaş yavaş kapatma niyetindeyim yani. Ah, bir baktım içlerinden bir kıvırcık. Herkes uyudu, biraz hareketli çalsana ya dedi. Bir ton içmiş bayan Recep İvedik. Sitenin sosyeti tam dökememiş kurtları hala. Bir de bir kadın vardı yakındaki bir masada. Pamela ile Ümit Besen'in bir şarkısını isteyip durdu ama ısrarla. Ya arşivimde de yoktu, tamam mı? Yani çalmak da istemedim açıkçası, öyle bir tarz o anda, bilmiyorum hani. Ama öyle ısrar ettik yani, yalvardı. En sonunda telefondan açtım, YouTube'dan buldum, bağladım sistemi, oradan çaldım. Ve 3 kere çaldırdı ya bütün gece zorla. Bir de arkadaşlarını anlatıp duruyor şarkıyı, yakında masa görüyorum. İçmiş böyle. Sözlerini söylüyor şarkı çalarken, arkadaşına bakarak böyle büyülenmiş bir şekilde. Hayatım bakar mısın ya? Şu şarkıya bakar mısın ya? Uçmuş. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Şu şarkıya bakar mısın ya? Kollarını açmış, bütün gece bu sözleri söyledi böyle yüzlerce kez masaya.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Radyomuz şehrin çıkışında bir yerde. Arkadaşlarla beraber radyo binasının önünde, kapı önünde muhabbet ediyoruz. Eskileri konuşuyoruz. Aa, sen şunu yapıyordun, ben bunu yapıyordum falan gibi bir muhabbet dönüyor. İçeri giriyoruz, çıkıyoruz falan. Niyeyse. Sonra binadan patronun kardeşi ve abisi çıkıyor. Hayırdır diyoruz, nereye gidiyorsunuz? Şey diyorlar. Yanardağ patlayacakmış abi, onu izlemeye gidiyorlarmış. Bakıyoruz arkalarından, arabaya biniyorlar, gidiyorlar yanardağ patlamasını izlemeye. Diyorum ki arkadaşlar, kalkın biz de gidelim ya, bakalım ne oluyor filan. Tam o sırada bir bakıyorum, şehrin üstünde kırmızılıklar beliriyor. Durun diyorum, galiba gitmemize gerek kalmadı. Derken abi bir bakıyoruz, caddenin ilerisinden, yani şehrin merkezinden bizim üstümüze doğru devasa bir lav tsunami'si geliyor. Lav tsunami'si, evet. Literatüre girsin. İnanılmaz bir manzara. Ondan sonra ne yapacağımı şaşırıyorum. Binanın içine atıyorum kendimi. Öyle bir anda yapacak bir şey yok. Ne yaparsan yap nafile. Bitti olayın yani. Ne yapabilirsin ki? Uçarak kaçacak halin yok. Ben radyonun binasına giriyorum hemen. Ve can havliyle çatıya çıkıyorum abi. Sonra da böyle damdan dama atlayarak kaçıyorum olay mahallinden. Ve kurtarıyorum paçayı yani. Bu kadar. Sonra uyanıyorum.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Ajda Pekkan'ın Palavra şarkısında Ajda Pekkan'la konuşan bir adam var ya, şarkının bazı yerlerinde böyle kibar kibar, biliyorsun. Ne oldu bana bu akşam? Şimdi çok meşhur eski bir şarkı olduğu için dinleye dinleye iyice kulağımız alışmış şarkıdaki o diyalogları, ama şöyle bir durup düşününce abi, ne kadar kibarlarmış ya. Ve şarkı icabı da değil yani, o dönem öyleymiş, herkes öyleymiş. Yani o zamanlar böyle konuşuyorlarmış insanlar birbirleriyle genellikle. Hakikaten çoğu insan böyleymiş. Tabii illa herkes böyle değildir ama mesela çok eskilerden röportajlara denk geliyorum bazen internette. TRT Arşiv diye bir şey var ya. Orada izleyince de görüyorsun mesela insanların konuşmalarında bir zerafet varmış yani. Şimdi bakıyorsun, oho neler neler, ne düetlerimiz var.
1: Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söylediğin, hep boş sözler.
1: Sana nasıl anlatsam bilmem.
2: Kolay sözler.

0: İyi yayınlar, dinlemedeyiz. Tuncay Bey kolay gelsin. Tuğba Yurt'tan Taş Yürek çalarsanız sevinirim. Şovların şovu Tuncay'ı saran şov. Abilerin abisi, seviyoruz seni. Çok teşekkürler kardeşim. Çok sağ olun bu güzel sözleriniz için. Tuncay Bey, İnegöl'e yeni taşındık ve burada radyoda sizi keşfettim. Daha önce de duymuştum ama burada programınız çok sardı. Tüm Manisa'ya da buradan selamlarımı gönderiyorum. Bizler de hem İnegöl'e hem Manisa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Tuncay, iyi yayınlar. Ben meslektaşın Kadir adım Trabzon'dan ama eskiden yapıyordum. Şimdi emekliye ayırdım kendimi. Severek dinliyorum. Bana radyoculuğu özletiyorsun vallahi. Güzel program, başarılar. Çok teşekkür ediyorum sevgili Kadir. Bilmiyorum artık Kadir abim demek gerekir. Büyük ihtimal öyle gibime geldi. Trabzon'a da sevgiler. Şimdilik mesajlarımız bu kadar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

kadar nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak,

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 9 Eylül'ü göstermekte. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde geçmişe doğru yine güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşabilirsiniz?

Yaklaşmalısınız. Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün birazcık arkadaşlıktan bahsedeceğiz, dostluktan bahsedeceğiz. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşa sahipseniz bugün sizlere bahsedeceğim şeyleri çok iyi biliyorsunuz. Öyle gerek yok çok kişiye. Beni anlayan, benim gibi olan insanlarla dost olayım yeter diyorsanız kulaklarınızı açın, şarkının arkasından geliyorum.

Efendim, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşa sahip olanların çok iyi bildiği bazı durumlardan bahsedeceğiz dedik ve başlayalım. Başkaları tarafından hep yalnız olarak görülürler. Arkadaş canlısı olmadıkları sanılır. Ama sahip oldukları birkaç arkadaş onlar için her şeyden önemlidir. Çünkü aile gibidirler. Tıpkı farklı ailelerde doğan kardeşler gibi. Hayattaki bütün zorlukların üstesinden onlar sayesinde gelirler. Güçlü olmalarını sağlayan şey işte o arkadaşlarıdır.

ne diyorduk? Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşa sahip olanların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsedeceğiz demiştik ve devam edelim. Onun mutluluğuyla mutlu olabilecek kişilerle arkadaşlık kurarlar. Arkasından kuyu kazacak kimseleri yoktur. Ve yanlış şeyler yaptıklarında da ona doğru yolu gösterecek olanlar yine arkadaşlarıdır. Tek başlarına ne kadar güçlü dursalar da arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde önlerinde kimse duramaz. Çünkü hepsi bir bütünün parçalarıdır. Kırık plak devam ediyor.

Efendim, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşa sahipseniz bu bahsettiklerimi çok iyi biliyorsunuz. Bir kere birlikte saçmalayabilirsiniz. Tekrar çocuk olabilirsiniz mesela onlarla. Ne kadar büyüdükleri hiç fark etmez. Her hareketini sorgulayan, onu küçük gören insanları yanlarında bulundurmazlar. Aksine onun en küçük sıkıntısını bile kendi sorunuymuş gibi benimseyen insanlarla arkadaşlık kurarlar. Paylaşımcıdırlar bir kere. Senin benim ayrımı asla asla yapmazlar. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

dostluklardan, arkadaşlıklardan bahsediyorduk. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşlıktan bahsediyorduk. Az ve öz olsun, yeter diyenlerden bahsediyorduk. Bazen anlatmadan bile dertlerini anlayabilir o bir elin parmağını geçmeyecek sayıdaki arkadaşları. Çünkü konuşmadan anlaşabilirler. Aynı şehirde olmasalar bile sürekli iletişim halindedirler. Kopmazlar birbirlerinden. Ve içlerinden birinin sevgilisi olsa bile bağlarını koparmazlar. Onlar için kimse arkadaşlarından değerli değildir. Kırık Plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşı sahip olanların çok iyi bildiği bazı durumlardan bahsediyorduk. İşte o arkadaşlar hiçbir zaman birbirlerini yarı yolda bırakmazlar. Bir yükün altına birlikte girdilerse o yükün altından da birlikte kalkacaklardır. Ve yıllar geçse de yaşlar kemale erse de dostlukları hiç eskimez. Aynı o bir elin parmakları gibi sıkıca bağlı kalırlar birbirlerine. Eğer sizlerin de hayatınızda böyle arkadaşlarınız, böyle dostlarınız varsa ve uzun zamandan beri görüşemediyseniz tam da şu anda bir telefon açıp hallerini hatırlarını sormaya ne dersiniz? Kırık Plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Sokaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, zaman ne kadar hızlı akıp gidiyor. Zaman akıp giderken ne kadar çok keşke biriktiriyor insan aslında onu anlıyor. Şimdi de yıllar geçtikçe en çok keşke dediğimiz bazı şeylerden bahsetmek istiyorum sizlere. Ama öncesinde güzel bir şarkı, sonrasında buradayım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Yıllar geçtikçe en çok keşke dedirten şeylerden bahsediyorduk. Keşke boş zaman yaratıp çoluğumla çocuğumla daha çok vakit geçirseydim. Elinde makasla çocuğunun defterlerini kaplamak için bir oturuyorsun. Gözünü bir açıp kapatıyorsun. Elinde nişan kurdelesi var. İşte onca yıl ışık hızında geçiveriyor. Ve keşke salla başı al maaşı diyeceğime sevdiğim işi yapsaydım. Belki şimdi kazandığımdan biraz daha az kazanacaktım ama sırf para kazanmak için değil, bir yandan da keyfim için şevkle çalışacaktım. Hiç mi yok bunu diyenler aranızda? Az sonra geliyorum.

bana geri geldin mi? Yar, bana divane diyorlar. Yok artık uslandım yar, yeri gödeldin yar. Bana geri geldin mi? Yar, bana divane.

Kırık plaktasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Yıllar geçtikçe en çok keşke dediğimiz bazı şeylerden bahsediyorduk. Keşke daha çok kitap okusaydım da en azından klasikleri bitirseydim. Oysa bir sürü kitabı kenara ayırmıştım. Bunu sonra okurum. Şundan her gece 10 sayfa okusam biter diye. Kitaplarını ödünç aldığım arkadaşlarım yüzüne bakamaz oldum. Ve keşke zamanında kenara 3-5 bir şeyler atsaydım da yatırım yapsaydım. Gereksiz harcamalarımı kısıp geleceğimi düşünerek birikim yapsaydım şimdi bambaşka bir noktadaydım. İşte sevgili dinleyenler, bu keşkeler say say bitmiyor. Bu keşkeleri iyi kiye çevirmek de sizin elinizde. Bunu hiçbir zaman unutmayın.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Çok su verilince ölür ya çiçekler.

bugünlük yine biz Ayrılan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgül, kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler karıştı,
2: ne oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım. Hı?

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Ich bin der Stimme, ich bin der Stimme.